Yakında Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti, Şincan Uyghur Abdonum Rayonu'nun kent şifahanı kuruluşu'a yetekçilik kılış fikrini besip tarqatdı. Kent şifahanısı'a 15 minutta yetip barğılı boladıgan bolıp, çat yirak rayonladımı tibbi kadımla karallik sayarı kesel körüdü. Yeni belgelimegi asasen, bütün Abdonum Rayonu'ndaki kent şifahanıları 3 türgü bölünüp kuruludu. Merkezi kent şifahanalarının mulazmat kıladığan nüfusu 2000 kişiden tövən bolmaydı. Etraftaki kentlerini kaplaydı. Kölme prinsip cihette 150 kvadrat metreden tövən bolmaydı. Asası davalıştan başka ciddi kutquzuş karakterlik taşkı keserlikler bölümü de kan toxtıdış, salametlikini əsligi keltiriş boyucu davalaş, yirak musabirlik şindiyen tu arqılıq təkşürüş qatarlıq mulazmatlar bilen təminləydi. Cumhuriyet tibabeti bölümcüsü təsis qilishqa ilham beriludu. Adetki kent şifahanaları mulazmat kıladığan daimliq nopuz 800'den artıq bolup, kölme 60 kvadrat metreden tövən bolmaydı. Diagnoz koyuş öyi, davalaş öyi, küzütüş öyi, doğurxanadan ibarat 4 öyi ayrılgan. Seyyara mulazmat noktası nopuzi az, çat yiraq kentlerge təsis kılınadığan bolup, kölme 20 kvadrat metreden tövən bolmaydı. Yezi bazarlıq doktorxanıla tibbi xadımlarını her haftada az degende iki qitim seyyari kesel görüşge evetidu. Her qitimde az degende yerim gün kesel görüdü. Noposin bir kadar az ya ki kölümü bir kadar küçük memuri kentler koşni kentler bilen birleşip şifahanı təsis kılsı boludu. Yezi bazarlıq doktorxanı turuşluq caydaki memuri kentlerde prinsip cihette ayrım təsis kılınmaydı. Mulazmet dairesi 15 minutta yetip beriş boyucu bekitilip, asası davalaş mulazmeti bilen toluq kaplaş işe aşırıldı. Kent şifahanaları da hükümet yetekçilik kılış, amavi menfaat karakteri de çın turup, mülk hukuki umumunun iqdarlıqı da buluş yolu koyuludu. Su, tok, par, horma material, tor, remont kılış qatarlıq yürüşlük xıracıdi yezi bazarlıq doktorxanalarının xamçotığı kırgızılıp başkırludu. Xadımlarını səpləş cəhətdə, Mərkizi kent şifahanısıqa az digəndə, 2-dən 3-kicə yezi kent doktori və bir tizimgi ilinğan sestra səplinudu. Adetki kent şifahanısıga az degende bir layakatlik doktor səplinidu. Şincan daşıya okuqıcıları yezi kent doktorları məxsus planını sıcil yolu koyudu. Bir gevdeləşdirib başquruş dairisige kirgizilgən kent şifahanılarıdaki kəsbi yardımcı doktorla yezi bazarlıq doktorxanılarının unvan bahalaş təklif kılışıga katnaşısı boludu. Kəsbi iştapqa kırgızılmigən kent doktorları, belgilimi boyuca karxana işçi xizmətçilərinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtisi ya ki şəhər yezi ahalilərinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtisi, işçi xizmətçilərinin asası davalanış suğurtisi ya ki şəhər yezi ahalilərinin asası davalanış suğurtisi qatarlıq icmai suğurtilərə qatnışıdı. Doğru kapalıdı cihette, caylardaki kent şifahanalarına səplengen doğru 123 kıldın kem bolmaydı. Davalını suğurtisi mundaricisi içeri tənsisi boludu. Yezi bazarlıq doktorxanıla bilen kent şifahanalarının doğrulani bir tutaş setiveliş ve tənşeş mekanizmi ornatılıp, yezi bazarlıq doktorxanıla her pəsilde kent şifahanalarının doktorxanalarını başkuruşka az digende bir qitim yetekçilik kılıdu ve tekşürüdü. Mulazmet mezmuni cahette kent şifahanası daim körlüdüğün, köp körlüdüğün keserliklerini asasi cahettin davalaşını üstüge alıdı. Şunun bilen bile sağlamlık terbiyesi, aldın iliş, sağlıklı sağlaş qatarlıq amevi sähiyye mulazımetini yaxşı işleydi. 50%'den kem bolmağan asasi amevi sähiyye mulazımet türünü kent şifahanalarına düşürüp, ambulatoriyadan tızımlaş buluş, doğru işletişleri çıp buluş.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Haberler programımızına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 11. günü, Cuma. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 1. günü.
2: Avval bu qitimqi programımızın asasi mezmunlarını tanıştırımız.
1: Şincan, yeni devirdeki okutkıcılar koşunu kuruluş sistemisini üzdeksiz takamillaştırıp, maarifnin yokur sifatlik terakiyat üçün ixtisaslıklar asasını mustahkemledi.
2: Avtonom rayondaki caylar köp xil şekildeki tebrikleş faaliyetlerini kanat yaydırıp, 42. qitimlik okutkıcılar bayramını tebrikləb, okutkıcılarını hürmetleydiğen, maarifqa ehmiyet beridiğen cemiyet keyfiyatı yarattı.
1: Devletimizdeki en çok kumluk neftliki, Xadisun Fumen neftlikide burgulab çarlangan çonkur kuduk 600'ge yetip, devletinin energiya bihaterlikigi kapaletli kılışını küşlik trak bilen təminledi.
2: Şincan Sodi Ümiki Mulazmet Sodi Yermengisi'ge katneşip, Mulazmet Sodisi terakkiyatının yeni neticelerini merkezlik namayan kıldı.
1: Şincan'daki tüncü rakamlık ödünüp berişki buludgan mal talonunu rehinege koyup meblağ yürüştürüş kesbi ala tavuğu makallaştı. Әмді қабарла аңланла.
2: Әмді еңі идея арқылық, ең мұсапеге етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин баштан ақыр оқытқышыларға ришті бағлап, оқытқышылар қошуны құрылышыны мұстәкемдешке әхмиет беріп, бүткіл жәмиетті оқытқышыларыны хөрметлейдіған, маарыпқа әхмиет беріған яқшы кәйпият ярытыш керек деп тәкілдіреді. Avtonom rayon Maaripni Şincan'ın əbədi əminlikige münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmət qilishda çıng turib, yeni dövrdəki oqutquchilar qoşunu qurilishi sistemisini üzüksiz takamillashtirib, oqutquchilarni hörmətlaydigan, maaripqa əhmiyyət beradigan cəmiyyət kayfiyatini sijil yetildirib, maaripning yuqori sifatlik taraqqiyoti uchun ixtisosliklar asosini kuchaytdi. Bu yil 70 yoshga kirgan professor Chen Zhongyuan 4 yıl ilgiri kömüş yaşlıq oqutquchilarının ğərbi qısımğa yardım beriş planı çaqırqığa avaz qoşub, Huadong Svendashösi bilən xoşleşib, Şincan Svendashösi-ge kelib, kömüş yaşlıq oqutquchilar planıdaki professor boldı. O, dərsxanada həmişə Şincanın coğrafiyalik yer şəkligi birləşdirib, coğrafiya nəzəriyyəsini canlıq sözləb, savaqdaşlarının çoğunqır yaxtırışıqı erişdi. Şincan Svendashösi'nin coğrafya ilmi ve sayahat emeliyeti boyunca magistr aspiranti Li Yu diye mundaq dedi. Çin muallim ilhamlandırı şeklindeki mağarıpka ehmiyet berip, müstakil

زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىدىغان كەيپىياتنى، ئورتاق بەرپا قىلايلى باش تېمىسىنى چۆرىدەپ، كۆپ خىل شەكىلدىكى تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىدىغان جەمئىيەت كەيپىياتى ياراتتى. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqinqi kunlardan buyon savdo saroy, tanlo bozorlari, aholilar o'ltiroq rayoni qatorliq so'rinlarda LED cho'ng ekrani, sirtdagi elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takrori qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxtli Xotin shahridagi har qaysi o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar minnatdorlik hissiyotini ifodalaydigan baxtlilash kartasi va qo'l sizma asarlarini tayyorlab o'qituvchilarga sovg'a qildi. Xotin shahridagi 7-chi boshlang'ich maktabning o'quvchisi Rahima Saidmamat: "Men eng yaxshi ko'radigan o'qituvchimga muallim, siz xuddi quyoshga o'xshash qalbimni yuritib, o'rganish natijamni borgan sari o'rlatdingiz. Sizning mo borgan sari yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni sevaman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin", dedim, dedi. Tarbaqtay viloyati yaqindan buyon har qaysi nohiya shaharlardagi Tarbaqtay talantlilardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'antoqay nohiyalik vatanparvarlik tarbiyalash bazasi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab, ulgilarning ish izlaridan jasorat bilan ilgirlash kuchini cho'nqur o'rganib, qaytirqinib amaliyotdan o'tkazadigan ma'rifatchilar ro'yini qabul qildi. Faoliyatda Tarbaqtay talantlilarining munavvar vakillari, yana xizmatxona yurishtirish, darsxona islohoti, o'qitish tadqiqotida yangilik yaratish, o'zgacha darslik qurilishi qatorliq mazmunlarni cho'rdab, amaliy misollardan ham bahrlandi. Tolin ahyolik ma'rif va tantarbiya idorasi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Zingyan mundaq dedi: "Ajdodlarning tajribalarini ko'ngil qo'yib anglab, Hem bahirlenip, kımmetlik oktuş, oktuş tatbikati ve hizmetkanı kuruluş tecrübelerini ögünüp aldım. Münevver oktuşlarını bilgi kılıp, derskanı oktuşta çonkur izlenip, oktuş tatbikatı bilen şugullanıp, iktidarını üzlüksüz östürüp, talantımını toluk cari kıldırıp, Tarbaqtay ma'arifinin yukur süpetlik terakiyatı küç koşimen. Mori Qazaq avtonom nahiyasi o'qituvchi ishchi xizmatchilar qiziqarlik tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Toshni silab daryodan o'tish, arqon taqlash, chambarak etish, lunquga cho'ki tashlash qatorliq turlar mo'l ham qiziqarlik bo'lib, nahiya bo'yicha har qaysi o'rta boshlang'ich maktab, yasli ham ma'rif idorasi organdagi 400 dan ortiq o'qituvchi ishchi xizmatchini qatnashishga jalb qildi. Mori Naya Dongcheng bazarlık merkezi mektebinin okutkuçisi Chi Tiaoping kollektif arkın taklaş türüge katmaştı. O mündak dedi: "Tenerket müsabıksı adli hem kızgarlık, oynaş asanken, hizmetdaşlarım bilen komanda teşkilleb, müsabıkı katnaşıp, mürünü mürü getirip can kılıp, hizmet bismimizni helili yenikletip, okutkuçla bayramını azade hem ehmiyetlik ötküzdük. Baynayalik 3-chi boshlang'ich maktab ustozlariga ehtirom bildirib, go'zallik tarbiyasi orqali qalblarni oziqlantiraylik temasida madaniyat san'at bayrami o'tkazdi. Asarlar ko'rgazmasi, ham turtkilik ijodiyat, madaniyatni sinash, adabiyot san'at ko'rikidan iborat 4 cho'ng bo'lak mukammal jipsilashtirildi. Yangicha ham turtki bo'lish shakli munbar bilan jozi o'rindiq orliqini buzib tashlab, o'qituvchi o'quvchilarning qo'l tutishib ijodiy asarlarni tamomlashiga turtki bo'lib, Jonxo munavvar an'anaviy madaniyati maktab go'zallik tarbiyasi bilan mos qadamda qanot yaydirildi. O'qituvchi Yang Ayxuy munularni bildirdi: "O'qituvchilar o'quvchilar bilan birlikda ijod qilib, o'rtaq o'sib yetilib, san'at orqali qalblarni oziqlantirish, go'zallik orqali odam tarbiyalashni haqiqiy ishga oshirdik. Bu qitimki ijodiyat jarayonida saboqdoshlarning güzellikni közütüş iktidari, güzellikni his kılış iktidari, güzellik yartış iktidari östü. Devlet muhabbeti çunkur yıldız tartıp, yakşılıkka, güzellikki intiladığan

0: газ 6000 метрден 10000 метргіч болған адеттің ташқыры чонқыры яр қатламығы жайлашқан. Дөлетіміздің әң чонқыр бұрғылаш рекорды вә әң чонқыр бұрғылап нефет тәби газ еліш рекордының әмісі бұ ярды яртылды. Джунгу нефет тәби газ гороуи нефет тәби газ екшіні тезлетіш үшін адеттің ташқыры чонқыр құдық бұрғылаш сүретін тезлетіп, өткелігі ұжым қылышыны қанат яйдырып, ішкі ел ілгерке бұрғылаш сүретідің 30%-ын көпірек тезлетті. Тарым нефтілікке тәрақият ішлері бөлімі Тайпын районы түр бөлімінің модері Лиу Шуэ Чин мұндақ деді. Бұл ел адеттен ташқыры чоңқыр құдықны бұрғылап тәкшірішті 30 нәтші түрлік рекордыны еңілап, құдық бұрғылаш техникісті көп түрлік бөз шығасылы қылдық. 8000 метр чоңқырлықтығы құдықны бұрғылаш дәуірейлікіні ұмуымы үзілік 100 күніге қысқартып, тарымның адеттен ташқыры чоңқыр қатлымыда нефет, тәби газ етшіне тізілетішке түрткі болдық. Yakın yıllardan bu yan tarım nefitlikini baykalgan 85% nefit tabi gaz zapsi adetin taşkırı çonkur yer katlamıda bolup her yili adetin taşkırı çonkur yer katlamıda işlep çıkırılgan nefit tabi gaz mesulat miktari ekvivalenti 20 milyon tonladığını eşip devletimizdeki en çok adetin taşkırı çonkur nefit tabi gaz işlep çıkırış bazısına aylandı.
1: Stansımız Havri 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi 9. ayının 9. günü Beijing Shougang Bağçısı'da başlandı. Şincan'daki 26 orun ömek teşkilleb körgezmege katnayışıp Mulazmet Sodası terakkiyatının yeni neticelerini merkezlik namayan kıldı. Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi Şincan Soda Ömeki Körgezme Supsada muhbir Körgezme Supsının layihesige Şincan'ın rayon alahideliki yuğurulup kişilerinin köz aldıda namayan kılınğalıqını gördü. Körgezme rayonunun mezmunuda yarqın nuqtılar mol bolup, xalqına eşya obrodi, mədəniyet, soda, sağlamlıq boyunca kütünüş sayahidi, tənterbiye musabıqsi, özgice məhsulat qatarlıq bölekler merkezlik namayan kılındı. Bu yıl 3. ayda Ürümçi şehri memleket boyunca Jongyi Tibabiti doğurgerliki mulazmet istimali ve mulazmeti sodasının yuğurma terakkiyatı boyunca noktada sınak kılınadığan 18 rayon tizimlikiden oran aldı. Bu nöbetlik mulazmet Sodi Yermengisi Ürümçini muhim nokta kılıp etrafka təsir körüstüb Abdonom rayonluq Xalıq Doktorxanası Beyni Auxu Doktorxana rayonu. Abdonom rayonluq Uyğur Tibabiti Doktorxanası, Şincan Uyğur Dorigerliki Qatarlıq 10 orunni körgezmige qatnışqa təşkil edi. Abdonom rayonluq Uyğur Tibabiti Doktorxanası Taşqi Alaqa İşxanasının müdiri Gülnur Talib muxbirğa mundaq dedi. Mulazmet Sodi Yermengisidin ibaret bu xalqaralaşqan supidin paydalanıp, Jongyi Tibabiti Dorigerliki sağlamlıq kütünüş mulazmetinin taşqi almaştırışı tarqılışıgı törtkü bolup, devlet içi ve xalqaranın sağlamlıq kütünüş mulazmeti cahitki almaştırış hemkarlıqını küçeytişini ümit kılımız. Mədəniyet Soda bölgine Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyet Tarqıtı Çeklik Şirkti Qatarlıq 3 karxana gayri maddi mədəniyet mirası bolub əsliki keltürülgən muzika, usul və mədəniyet icadiyeti yürüşlük məhsulatlarını körgəzmi qıldı. Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyet Tarqıtı Çeklik Şirkti'nin baş müdiri Goyi mındaqdırı. Suli nəğmisi lay heykel qol buyumları və ximir heykel qol buyumlarını elib gəldiq. Mədəniyyət icadiyyəti arqılıq keyinki məzgildəki kəsiblərini etişini ümid qılımız. Bu növətlik mülazimət Sodi Yermengisi 5 gün davamlaşıdı. Təxminən 90 dövlət və xəlqara təşkilat körgəzmə təsis qılıb Yermengi ötküzüdü. 1800-dən artıq karxana tor sırtıda Yermengi qatnışıdı. Şincan Körgezme rayonunun umumi kölümü 100 kvadrat metr bolup, Şincan Yaxşıcay Mulazmet Sodası arqılıq eci vetiş Şincan'ı ronaq tapqızışkı küç qoşuş baş temi qılındı. Xalqara əşya obrodi bölgede çegra halqağan köp xil şekildeki birleşme transport, Jongo Yavrupa növetçi poyezi çegra halqağan aviasiya yük transporti qatarlıq zaman ve təmirləş zənciri universal mulazmet iqtidari mərkəzlik namayan qılındı. Tənterbiya musabıqsi cəhətdə təkli makanını oylanış, kumul, da xeydav, ralli musabıqsi qatarlıqlar arqılıq Şincanın xas tənterbiya musabıqsının IPC namayan qılındı. Mulazmet Soda Yermengisi mezgelede Şincan Soda Ömke köpkıl şekilde karhanlarının devlet işçi ve

0: sırtı bazarını iç şığa küç koşunu.
1: Stansımız haberi. Şincan'daki Tunca rakamlık ötünüp birişke bulunduğun mal talonunu rəniyge koyup məbləq yürüştürüş kəsbi yakında ala tavuğuma kallaştı. Ala tavu, Çuşo açlık yağ import eksport çeklik şirketi yakında Kazakistan'dan 20 tonladın artık aptap beres küncürüsü import kaldı. Malının çigra halkı toşuluş devreliki 7 gün boldu. 9 ayının 4. günü Cungu Bankisi, Bortala Oblastlık Şöbisi, Alatau Tarmak Bankisi rakamlaşken talonu tayinip, karhanını çigra halkıp meblağ yürüştürüş mulazımtı bilen təminləb, kurukluk yolu da çigra halkıp toşulu vatkan mallarını muvaffakiyetlik rəniyə koyuş, obrot kılışkı bulunduğun canlılık mülükke aylandırdı. Alatau, Çuşo, Açlık Yağ import eksport Çeklik Şirketinin baş moderi Bao Fugun mundaq dedi. Bu asaslıqı pütülləy yeğinçi bir xil məbləq yürüştürüş əndisi. Bu karxanlar üçün yeğinçi soda usulü və yeğinçi məbləq yürüştürüş yolunu kengeytib bərdi. Bu bizdən taşqi soda kəsif miqdarımızını kengeytib, taşqi kəsif məbləqinin bexatarlıqını aşurdi. Uzaqdan buyan tömür yol, taş yol, kuruqluq yolu transport taloni, faqat yük transport xatırsı sifatı süpütüdü işletilip gelgen. Birleşken Devletler Teşkilatının ötünüp berişke bolduğan mal taloni əhdinamisi, NCD əhdinamisini noktada sınaq kılışkı tayin edilip, kuruqluq yolu köpkül şekildeki birleşme transport talonuğa ötünüp berişçallık xarakter ve nersi hukuku sifatı iktidarı koşuldu. Alatau, memleket boyunca kuruqluq portu NCD əhdinamisinin sınaq noktası bolu süpüti bilen Tunca talon sınıqını paal kanat yedirip, port taşqi soda pul muamilisi de yenilik yartış yolu üstü dizdendi. Cungu Bankisi Paycheklik Şirketi Alatau Tarmak Bankisinin başlığı Cangcı bunlarını bildirdi. Porttaki import, export karxanaları yüzlengen siyasetine teşvik kılış ve kesif cahette udullaştırışını yakşı işlep, taşkı soğudu karxanalarını bu tüzümde yenilik yartışının paydasının vaxtıda haberdar kılıp, onundan yakşı paydalanıp, yoldaki mal mülükünü hakiki canlandırış imkaniyeti iyi kılımız. Yeni bir tarafdan çigra alqığan pul muamile yeni mesulati, yeni endisi üstüde sicil izlenip, port taşkı soğudu asasi gevdesini bütün zencirlik pul muamile tırkı bilen təminleyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 2026 yıllık memleket boyunca hukuka dâxli təruz kılıngan saxta nacar tavarlarını bir tutaş köydürüş pahaliyeti, Şincan Şöbe Meydan pahaliyeti, tünü gün çüştün burun, Ürümçi şehrinde başlandı. Faaliyet meydanında memleket boyunca 25 ülke, bivasta karışlık şehir, Abdonum rayon köydürüş faaliyetini mas kademde başladı. Abdonum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarisi kanun icrasını tekşürüş idarisinin birinci derecelik müdür bölüm əzası Fınlay Muhbarğa bu yıl kırgendim buyan bazar nazaret kılış başkuruş Qun ən səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqlarının kündilik qanun icra qılış, həm də məxsus tüzəş cəriyanda təkşürüb birtirəb qılğan deyiloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tör, 322 kiçik törgə, iğirliqi təxminən 565 tonluğa, mal qımeti 36 milyon 500 man yuandın köprəkkə yetkəliki. Bu qitimki bir tutaş köydürüş hərkitini qanat yaydırışının həm yeqinki yıllardın buyanki qanun icra qılış nəticələrini mərkəzik namayam qılğalıqı, həm hukuka dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarını işləb çıxırış qılmışıqa zərbi berişdiki qət'i iradısını toluq namayam qılğalıqı. Hukuka dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarına dair türlü qılmışlarını teyxmü küşlük çöçütkəlikini eytib mundaqdırı. Bu yıl diqqətini amının köngül bölüş dərəcəsi yuqri xəliq durmuşi sahəsiyə mərkəzləşdirib, yeməklik, kündilik istimal buyumları, yezi iqlik maddi əşyaları, məhsulatları, tavar markisi hukukuqa dəxli təruz qılınğan tavarlar qatarlıq, köp istimal qılınadğan türlərgə çın qadılıb, süpti nacar, üç bulmağan, saxta, nacar məhsulat işləb çıxırış qatarlıq qanunğa xilab qılmışlarını qatlıq təkşürüb, yoşurun xəyub xətərini mənbədin rədk durğuzub təkşürdük. keyingi qadamda markazlik ziyonsizlantirib, ko'ydirib, qonunga xilof tijorat qilmishlarni qattiq cho'chitib, tijoratchilarni qonunga rioya qilib, samimiy tijorat qilishga yetaklaymiz. Ko'ydirish oxirgi nuqta emas. Bozor tartibini qiyliblashtirib, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash maqsad. Faoliyat maydonida yana tovar iste'moli, farqlandirish ko'rgazma taxtisi ta'sis qilinib, shahar aholilari kundalik iste'mol jarayonida yo'liqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatarni tushunish va oldini olish imkoniyatiga ega qilindi. Urumchi shahri aholisi Wang Ruilin mundaq dedi. Hozir bozorda huquqqa daxli ta'rruz qilingan soxta tovarlarning shakli ko'p. Yoshirinishchaligi kuchlik bo'lganiga bizdek odatki iste'molchilar bularni farqlandira olmaymiz. Bu qidimqi faoliyatda aloqador funksiyalik tarmoqlarning soxta tovarga sijil zarba berib, ommaning iste'mol bexatarligini qo'g'dash salmoqini zo'raytib, biz iste'molchilarni mol sotib olishda texmo xotirjam qilganligini his qildik.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan tiyanshan Şincan'ın nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Çungçin şehri yeni bir nöbetlik Şincan'ın nişanlık yardım veriş hizmeti de kesip süpütünü östürüş, ixtisaslıklarını yetiştiriş, halk durumuşunu yakışlaş katarlık sahelerde del cahidi küçep bir türküm türlerini puhta cahide emeliyleştirip Şincan'ın yardım veriş evzellikini akik türde kumulun terakiyat emeli ünümeyi aylandırdı. Kumul Devlet Yezigilik Pentekniki Bakçı Rayonu, Akıl Yezigilik Komandarlık Merkezi'nin yeni Akıl Yezigilik Supsi yakında işe kırıştırıldı. Çongçing'den gelgen teknikla Bakçı Rayonu'ndaki Akıl Parnik'ta terikçilerinin tuprak, hava tekşürüş terminali ve suğuruş, oğutlaş bir gevdileşken akli iktidarlık üskünlerini işletişige yetekçilik kıldı. Toluk yeniden işe kırıştırılgen bu supuğa, AI texnikisi yuğurulğan bolup, sünni hemra arqılıq yiraqtın seziş, ademsiz uşku, yeryüzdeki nersi tori üskünülleri bilen birleşip, hareketlenip, parnik temperatursi, nemliki, hava ötüşüş, aptapını tosuş, ısık saklaş qatarlıq moyit sallıq məlumatlarını aptomatik tənşep 30% su, 20% oğut, 50% emgek küçü ticash, Ziraat usulini 10% aşırışını şıkaşırdı. Çongçin Qianguang Pentekniki Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Çin Dongxin ahval tonuşturup mündak dedi. Her bir ziraatının devriyeliki asasen arıq süpürdeki AI sallıq məlumat ambırda ihtiyaclıq su miktarıga aptomatik hüküm kılımız. Şunun bilen bile oğutlaş maşinisi, suğuruş maşinisiga su miktarını belgülep, delcaydı suğuruş, oğutlaşını şıkaşırımız. Çünçin yine Şincan'a maharet cahati yardım verişini sicil çoğunkurlaştırıp, kumulunun ıhtısaslıkla cahatiki kemtüklükini toluklaşıga küş koştu. Yeni okuş mevsim başlanış bilen Çongçinlik maharet mutexessisleri Şincan Energiya Tömüryol Kesbi Tekniki Daşösüge berip, ustaz hizmet hanısını yürüştürüş, işlep çıkırış bilen okutuşunu yuguruş, ustaz şagırtını yetekleş, hizmet tecrübelerden hem beherledi, hem de hemkarlık gelişimi imzaladı. Çongçinlik köplügen mutexessis teklif bilen kumulunun olaydı tekliflik maharet mutexessisi oldu. Devlet derecelik Jang Yi Maharet Ustası Hizmetxanasının başlamçısı Jang Yi mundaq dedi. Texmi küçlük mutaxassislar ömükini kumulunun kuruluşunu kollaş ve yardım berişge evetip, birlikte ösüp yetilip, işkicayını texmi güzel kılıp kurup çıkımız. Xalık durmuşu sahasındaki yardım berişimi mas kademde algı sürüldü. 2026 yıllık Çongçin Kumul Kömüş yaşlıkla hareketi yakında resmi başlanıp, Çongçin ve Atonum rayonundaki 5 nopuzluk kömüş yaşlık mutexessis kumulgu kilip oruluşup, 30 günlük asasi katlamgı yardım veriş, yöleş hizmetini kanat yaydırdı. Çongçin şehirlik 11. Halk Doktorhanasının sabık başlığı Hu Xiaolin mundaq dedi. Kesbi evzellikimini cari yıkıldırıp, pidayla mulazımlık hizmetini puhta yakşı işlep, çamımının yetişçe, Kumul xalq işleri mulazim tıxmetinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırmen.
0: Stansımız xəbri. Havanın soğuşuğa əgişib, Abdonum rayonundaki köpligen cayı çarvılarını küzlük yaylıq götürüş məzgeliğe kirdi. Caylar bir tutaş uğrullaştırıp mulazmetini yakşı işlep, çarvılarının bir xatar yaylaq köçüşüge kapaletlik kıldı.
1: Xoştunayası yakından bu yan küzlük yaylaq köçüşünün yukarı pelli mezgilerini kütüb aldı. Çarvıçıla Abdumbil'de köçürüş solunu kollanıp 100 bin çarvını küzlük yaylaqa toşadı. Çarvıçı odun tuya mundak dedi. İşküzünetçe kalı koyumuz var. Küzlük yaylaqa yerim kındıla onaylı köçürüp kele aldık. Bu yerning ot çöpleri bek yaxshi. Qutibin ayasidagi 150 mingga yaqin chorva yozliq yaylaqdan turkum bo'yicha kuzlik yaylaqqa ko'chirildi. Top-top qalliq qo'ylar tog' daryolardan halqib ko'chirilganda intoyin hayvatlik manzara hosil qildi. Har qaysi yezi bozorlar chorvalarni kuzlik yaylaqqa ko'chirishning bexatar, tartiblik, yuqori unumli qanot yaydirilishiga butun kuch bilan kafolatli qilish uchun oldin planlab atroflik o'rinlashtirib, yaylaq ko'chish chorvi yo'llaridagi bexatarlik yo'shirin xavfini umumiyuzlik ratga turg'izib, takshirib tuzab, yaylaq ko'chish liniyasi va vaqt tartibini ilmiy planlab turli kafolatlantirish tadbirlarini yengillashtirib, mukammallashtirib, Küzlük yaylaqı köçüşünün bexatarlık müdafiyel liniyasını her tarafıma müstehkemledi. Kutubin ayası Taş Pelempey, Kazak Yezlik, Çarvıçılık, Maldoktorluk Ponkutu'nun başlığı Ercan Ağat Mündak dedi. Yaylaq köçüşünün bütün ceryanı da Çarvıla'da yokumluk keselliklerinin olduğunu iliş, karantin kılış, yol ahvalının meslihat veriş, ciddi ahvalığı takabül turuş, yardım veriş, yöleş katarlık, halkı kolay mulazimetlerini maskademde kanat yaydırıp, çarvıçlarını yukarı pelli mezgeli bilen takaştırmay, ilmi, bihater, tertiplik, otlak köçüşke yetekliduk. Kızılsu oblastı Akçı nahiyasındaki deniz yüzünden 3500 metr egizlikteki Kocarıt çarvıçlık rayonu dumu aldıraş menzeri şekillendi. Çarvıçılar çarvılarını eydep 80 kilometre yıraklıktaki küzlük yaylaqa tertiplik köçti. Şu caydaki sakçıkana yol boyudaki kıyan, taş düşüş, tik, yantolu katarlık cahitlerdeki bihaterlik yoşırın xayıplarına karta çarvılarını koğdaş mülazimet etirti teşkillep çarvıçılar ve çarvılarının bihateri köçüge kapaletlik kıldı. Akçin ayası kıyan çat çigra sakçıkanısının halı sakçısı Şiyong Çünpın muhbirgi mündak dedi. Asaslıqı boşluqtı çarılap tekşürüş, yoldu növetçilik kılış, bütün musabıda çarvıq əgişip meniş şekilde çarvıçıla ve koy padlılarını igiz tağdaki xatarlık caylardan muhafizat kılıp ötküzüp, yaylaq köçüş hizmetini oğuşluq, tertiplik elip verişka kapaletlik kıldık.
0: Stansımız xavri. Hazır, dəl küz bəslədə çarvılarını vanılap kurt yoxdadan aşkışlıq məzgil. Birkaç gündün bu yan, Abdonum rayonunun her qaysi caylarda çarva ve öy kuşlardaki kurtunu yoxdiş, yoxumunun aldını eliş hizmeti tertiplik kanat yaydırılıp, çarvecilik, baxımçılıqnın bexatarlık tosqi həqiqi müstehkemlendi. Avat nahiyası yakında küz besillik hayvanat yoxumunun merkezlik aldını eliş hizmetini umum yüzlük başlap, çarvecilik, maldoqturluq texnik xadımlarını her qaysi yezbazar, kent, gruplarına berip, vaksini emleş, yoxumunun aldını eliş bilimlerden leksiye sözleş, baxımcılıq texnikisi cahitin yetekçilik kılış qatarlıq mulazimetlerini kanat yaydırışqa təşkilini. Təvəlik rayonunda vaksina əmləşni mərkəzlik tamamlaş bilən billə, yuqumnun aldını eliş xadimləri yenə ailələrgə kirib, tarqaq baxımçılıq ailələrinin çarva və öy quşlarına həqsiz vaksina əmləri. Qoruçöl bazırı Qızılbayraq kəntinin ahalısı Ənqər Abla muxbırğa mındaqdırı. Ailəmizdə 60 qoyba, yuqumnun aldını elişini bilməkəşkə, daim çarvılarımızdan ağırıb qilişidin ənsirəpli yürətdiq. Hazır nahiye yezlardaki texniklar öyümüzge kelip, küzlük vaksina emledi. Yine kotanı dezinfeksiyeleş, yokumluq keselliklerini, közetiş usulini sevirçallıq bilen öyetti. Bunundan könlümüz naiti hatırcam boldi. Bu yıl Manas nahiyesindeki çarva ve öyküşlerde yokumluğun aldını eliş, umumi miqdari cemi 2 milyon 214 man tuyakı yetip, nahiyedeki 4955 bakımcılık ailesini kaplap, 9. ayının ahırıda çarva ve öyküşlerini immunitetlaş hizmetini umum yüzlük tamamlaş mülcerlendi. Bavcadiyan bazarı, Bavcadiyan kentide yuqumdan müdafiyeleniş xadimleri çarva ve öyküşlerine vaksini emlep, yuqumdan müdafiyeleniş kulak belgesi takaş, tizimlap enge eliş katarlı hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Yuqumdan müdafiyeleniş xadimi

0: Чуйджи Сиан мұндақ дірей. Құтанығы кіргізіштін бұрын алды білән бақымчыларының қала, қойларының саламәтлік әхвалыны сорап, иммунитетлашқа болыдығаларыны пүтілләй иммунитетлап, иммунитетлашқа болмайдығаларыны әр айның 13 күнедің 15 күні кече толықлап иммунитетлап, вакцинының ролыға тәсір етіштін сақлынып, бақымчыларының юкіні еніклеттіқ. Arşan ahiyasiriki kündelen çarvicilik meydani modit ettirdine, yeğindin yasalgan ölçemleşken çarvılarını vanlılaş kölçki işgi kiriştirildi. Çarvicilar koy padıllarını yeğin ettirabdıla, çarvılardaki kurtlarını yoktip, yokumdun mudap yelnişini tamamlayalaydıgan boldi. Çarvici Ulan Bayer mundaqdiri. Koylar vanılangandın keyin, bedenedeki kurtlar mu azayıp, asan ağırıp kalmaydıgan boludu, sağlam çoğuydu. Bunun biz bakımcılarının kırımını köpeytişimizge yardımı intayın zor. Hazırgaca Şucay'dan ölçemleşken çarvılarını vanlılaş kölçkidin 28'i yasılıp 560 bin koyunu vanlılap yokumdun mudapiyeliniş hizmeti tamamlandı.
1: Stansımız haberi. Şincan'ın Tunci Türküm'deki şorluk suda bütün musabılık süni köpeytiligen yerlilik tügümü kıskıçbakı komçıkı. 9-чаның 8-чі күні Көктоқай наясының Уча су амбырғы қойып берілді. Бұның білен Шинжаңның дәрия қысқычпақысыны көпейтіште, тәбі көпейтіш дәрейдісі бүтін мұсапылық сүні ұсылды тізгілдәшке өсті. Көктоқай наясында шорлық су районы запсы етерлік болғачқа, шорлық суда өзгече су мәсулатлар бақымычылықыны тәрәкі қылдырыш шарайты әвзәлді. Lekin uzaqdan buyan Şinjanda daryo qısqıçpaqısı baqmıçılığıda yetiştirilgen qısqıçpaqlarının köpüncisi rayon sırtıdan yötkep kelişki tayinlidigan bolğaçqa uzun yolluq toşta xoraş eğri. Qısqıçpaqlarının Şujayning suyiga mas keliş iqtidarı aciz bolup kesipnin kölemlişip taraqqi qilishini çeklep turbatqan çoğun qiyin mesele bolup qalgan edi. Köktoqay nahiyasi 2025-nji ýyly Tabii şorluk su rayonuna tayinip, sünni koyup verip tabii köpeytiş, endisi sınıkını kanat yaydırıp, şorluk suda derya kısıkçıpakısını kölemleştirip köpeytişinin mümkünçilikini destekli kademde delilledi. Bu yıl 4. ayda Şinjan KK Şüeşi'ye Biyo Pentekniki Çeklik Şirketi bilen Köktoqay Naya Huyhı Su İşleri Tarakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, Şinjan Yezigilik Daşöse Hayvanat Medisinası Şöyeni Pentekikat Kollektifi bilen birleşip, bir yürüş şorluk suda derya kısıkçıpaksını sünni köpeytiş teknik sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldı. Hem de 5. ayda Şucay'da BBC'ye isip, Şinjan boyunca Tunci Derya Kısıkçıpaksını Sünni Köpeytiş Bekiş Teknikisi Tetkikat Merkezi kurdu. Nöbette yerli Kısıkçıpakı'dan 80 tonudun artık yetiştirildi. Şinjan Yezgilik Daşöse Hayvanat Medisinası Şöyanı'nın dotsinti Li Bin Muhbir'a bu kıtım koyup verilgen Kısıkçıpakı kumçıkının Bütün musabılık, sünni usulde kontrol kılgılı bulunduğun moyutta köpeytilgeli ki, Şinjan'ın şorluk suda derya kısıkçıpaksını, sünni usulde köpeytiş teknikisinin bütün zencirlik delilleşini, tamamlıqallıkını tonuşturup mundaq dedi. Köktoqay nayasında yetiştirilgen tügümü kısıkçıpakı komçıkını oğuşluk koyup verip, resmi şorluk su, bakmıçılık, tətkikat baskıçıgı kadem koyduk. Bu, Köktoqay nayasının şorluk su baylıqını canlandırıplı kalmay, derya kısıkçıpaksını Şucay'da öz aldığı köpeytiş, şundakla pen tətqiqat neticilerini makallaştırıp ve aylandırıp, yerlik özgüce belikçılık kesbini yetildirip ve zoraytıp, yokur sifatlik tərəqiyatını işqa aşırıdı.
0: Stansımız muhbiri balığın xəbər qıludu. Ürümçi şəhrinin muzika kəsbi bazısı Mojie Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonunun yopuqi 9-cı ayının 9-cı günü kəşdə rəsmi eçildi. Bu qitim yopuq eçilgan bazını Ürümçi şəhərlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyəti Mojie Kəsblər Bağcı rayonu bilən birləşib bərpa qılğan. Mojie Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonu bazısı Bağcı rayonudaki pişib yetilgən mədəniyyət sayahatçilik boşluğuna tayinib, diqqətni hazırki zamandaki yaşlarının mədəniyyət ehtiyacına mərkəzləşdirib, moda muzika, elektronluq muzika, moda oyun qoyuş qatarlıq, yeğindin gülün vatqan kəsb altını nuxtılıq orunlaşdırıb, muziki icadiyyəti,

Aksu'da hava açık bulup, kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 28 Celsius'a gradus uça. Atıştan ötkinçi yağmur yağıp, kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 27 Celsius'a gradus uça. Kaşkar'da ötkinçi yağmur yağıp, kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 26 Celsius'a gradus uça. Xotan'da hava açık. Temperatura 15'ten 30 Celsius'a gradus uça. Ürümçi'de hava açık. Temperatura 17'den 28 Celsius'a gradus kıçı buludu. Örmetlik radyo anlıqıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigerlik Xabarla Programısı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Amine Nurahmet, Van Suci. Muharriri Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohtu Abdullah. Diktörleri Patigül Mesum bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigerlik Haberler Programısını anlığınınlağı rahmet. Slushitin abonçıla terminalını çürsünüz. Tehimi köp sarkılmaz mullardın haberdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdiki yenglikla sayfimizdə Şincangda 2026-cı illik süpət eyi yürüşlük faaliyetinin başlanğanlıqını sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincang sayfimizdə kəlpin nahiyyəsi tögüçülük kəsbinin ən-ənivi tarqaq baxmaçılıqdın, yaxşı nəsil yetiştiriş, inçki pişiklaştın ibarat kipinəksiman özgürüş yolu qədəm qoyğanlıqını tonuşturumuz.
2: Yarqın ism sayfimizda ammının qalbidagi tugunni yashgan Ahmadjon Arshidin bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Sulu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda olatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Nizamni ögünüp, izchillaştırıp, umumi halk kitap okuşunu çoğunkırlaştırış başlayemesedeki 3. növetlik Şincan umumi halk kitap okuş yığını Hoten şehirde eçildi. Yığında umumi halk kitap okuşunu ilgiri sürüş nizamını ögünüş, izchillaştırışını çördep, yürüyüşlük kitap okuş, fikir almaştırış faaliyetleri planlanıp, kitapını vasıta kılıp, kitap okuş arkalık güçünü mücessemlep, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını çoğunkur algı silcetiş. Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş üçün üzlüksüz türde kitap humarla küçü ve menevi kuvvet koşuş maksat kılındı. Eçiliş murasımda kitap humar mektep, kitap humar karxana, kitap humar aile qatarlıq ilgar tipla merkezlik təqdirləndi. Yani Şincanda umumi xalq kitap okuşunu umumlaştırıcı 10 kişigə təklif namı tarqıtıp berildi. Hem de 2025 yıllık Şincan yaxşı kitapları mündərisi tallanğan 35 xil kitap ilan kılındı. Yığının başlayımılık nutuk sözleş halkısı da 8 aziz mihman kitap okuşunun şahsının üsp yetilişi ve cemiyetinin yükselişideki türütkülük rolünü okuşumağın nutukluğun çoğunkır bayan kıldı. Üçüncü növetlik Şincan umumi halk kitap okuş yığının tarmak türüle faaliyeti 9. ayının 18. günü geçi davamlaşıdı. Bu mezgilde Hoten vilayetinde Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, yaşla ösmürle birlikte kitap okuş, ata anıla balılır bilen birge kitap okuş, yezi kentlerde kitap okuş, emeli kitap hanılarının terakkiyatı katarlık başlayımına tördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötküzülüldü. Hem de Tianshan kitap bazarı kitap arkalık halkın nebcet küzüş körgezme kılıp setiş pahalıydı. Koyullundaki şiiri tüs, Hoten'deki kitap ok sadasının

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kelpin nahiyesi tögüçlük kespinin en enevi tarqaq bakmacılıktın, yakşı nesil yetiştiriş, inçki pişiklaştın ibaret kepinek siman özgürüş yoluğa kadem koyganlıkını donuşturumuz. Hazır Şincan Şinto Sütçilik Çeklik Şirketinin yeni süt setiviliş nek meydanıga yeni tögüstelik kaçılangan toşuş optomobilleri arka arkadan yetip gelip bakmacı ailelerinin çekirde kuşallık çilvilendi. 40 yaşlık bakmacı Molla Ahmet Mehmet özünün süt bakini yötkeş bilen aldıraşıydı. Her bir süt bakıga bakmıçılarının isim familisi katarlık uçurla belge kılıp gezilgan bulup, süt menbesini sürüştürüş işka aşkan edi. Köpçülük süt batlarını soğuk saklaş öyüge elip kirgenliyken, tekşürüp ölçeş kadımları bakların evrişki elip tekşürüp ölçedi. Nek meydandaki hizmetçi kadım tonuşturup bunlar dedi. Şirket gene köçmü tekşürüş ölçeş optomobili orullaştırıp, ailege kırıp çarılap tekşürüdü. Hükümetinin tögü sütünü başkuruş məxsus bəni bakmıçılık tazılıqı daimlik heydekçilik kılıp, köp tərəp birleşip hərəkətlinip, süt mənbəsi süpət müdafiye liniyasını müstəkkəmləydi.
1: Molla Ahmet 2023-ci ili qarız ilip tögü bir qışqı başlıqan idi. Bugünkü gündə onun tögüsü 85-ki yetib, 3 yıldıla tögü sütü setib kılgan kırmı 1 milyon yuandın köpürək yetdi. Kasbinin turutkisidan Kelpin nahiyasidagi tögü bakmıçılığa ailesi 736'ga yetti.
0: Kelpin nahiyasi tögü bekişte uzak tarihi ige. İlgiri köpünce çöllükteki toşuş kuralı kılıngan bulup, dikkalla tögülerini u yer bu yerde tarqaq bakattı. Tögü sütü pekat koşumcu kasb bulup, mahsus kasb bulup şekillenmegen idi. 2021-ci yili şu cay mevqani baylıq əvzəlligigi qoyub, tögüçülük kəsbini bütün nahiyyədiki 6 çoğun xas kəsb işçidə birinci orunu qoyub, yar yülək buluş siyasetini ilan qılıb, yardım üsümlük qərz tarqıtıb, ölkəmləşkən bakmacılıq bazısı qurdu. Bir

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: gepinglerden yeni vasılısla dedi.
1: Udulda oturgan Ahmetja Erşidin bu geplerini əstaydıl anladı. To ikisinin açıqı yangandın kiyin, andın iğir besiqlik bilen paketini oturgu koyup, kanun nəzariyasını sözledi. Ahırda o adam işletküçü tərəp bilen kayt-kayta pikir almaştırış arqılıq, iki tərəpinin zıdiyetini həl qaldı.
0: Bu yıl 53 yaşqı kirgen Ahmetjan'ın asası katlamdaki ama bilen alaqı bağlıqınıqa azkem 20 yıl boldı. Etiz başlardaki emgek mulazimeti macerasıdın, koşlula arısıdaki uşak işlağıca o hemişe her kaysi tərəplege azadlık beğişlaydıgan müresse çağrısı tepip bir eləkdi. 1996 yılı hərbiylikten çekingenden kin Ahmetjan yezi igilik sistemisiga kirib xizmet qilib, ammağa yerni ilmi teriş, hasharat seninin ünümlük aldığını elişini ögetti. 2008 yılı o köçmün noposunu başkuruş oranına göt geldi. Duç gelgen ahvalla teximu mürekkepleşti. Şunun ikin bir kançı oranına almıştı. Lekin hemisi amma hizmeti bilen münasifetlik idi. 2024 yılı 7 ayda Ahmetjan Qara Yulğun Ədliyə oranının məxsus vəzifedeki mürəssəsi boldu. Onun kıldığını yanına ammanın kalbedeki tügünlü yeşiş idi. Köp yıllık asası katlamda çenikiş təcrübesi bolğaçka Ahmetjan maceralarını həl qıldığan bir yürüş yerlik retsiplarını gəkülləb çıxdı. Bu, onu amma məsələsigi yoluqqanda təmkin buluş imkaniyetigi iki qıldı. Zidiyyətini həl qılışda aldı bilən kəyfiyyatını tıraqlaşdırış, andın tügünlü yeşiş gerek. Bu, Ahmetjan daim eğizidin çürməydiğən söz. Aldırangı kişiləgi yoluqqanda o talaşmayı, belki olanın açıqını çıxırıverişini saxlap, anının eğir besiqlik bilen davlayı sözləydi. Kəm söz kişiləgi yoluqqanda o mun düşüb, asta-asta olanın könlüdeki oylıqallarını etiqi yitəkləydi. Bu yıl 5 ayda təvəlikdə tağı bilen ciyan qız Yundi yolu yat kuzuş ve öyünün kendindeki çığır yolunu işiltiş hukuku doğrusu da talaş tarçı kılıp azarlaşıp kaldı. Tağısı yundi yolunu özgertmekçi bulganda turba liniyesi ciyan kızının holisinin kesip ötüp kuruluşta yer yüzünün kolaşkı çetilgaçka iki aile öyünün kendindeki çığır yolunu işiltiş hukuku da öz gepide çın turu velişti. Kent ahalile komitetidikile arılışıp gitekligen. Sakçıhanıdikile öyüge berip müresse kılgan bolusumu ünümü bolmadı. Şuna bilen alakadar kişi Ahmetjan'a telefon verdi.
1: Ahmetjan bu haberini anlap yetip gelip, ayrım ayrım paranlı şeklini kullanıp, iki tarafının iltimas talpini anladı. İgileş arkalık Ahmetjan'ın könlüde san buldu. O taksı bilen ciyen kızını bir yerge çarkırıp, onlarını yüz tura pikir almıştırışkı ündedi. Kayfiyatının pesaygenlikini körüp, Ahmetjan pürsetini tutup, siler kan qerindaş, bir aile kişileri. Muşincilik iş üçün yüz örüşüp getişinin haceti bar mı? Bunun denkiyin, körüşüp kalsanlar mı, kanda kılısılar, dedi. Samimi sözler onlarının kalbige təsir kıldı. Ahırda, tağısı bilen ciyen kızı, kuruluş layihasını bekitip, çığır yolunun təvəlikini aydınlaştırdı.
0: Qara Yulğun bazarının lazı bilen kevez telugu kölümü çoğun bulup, her kıtımlık hosul yığış mezgelide, emgek mulazımeti macerası köp yüz biridu. Nurğun işli gücü bilen terikçi resmiyetini mürekkep görüp, hemişe yazma toxtam imzalaşını halamaydı. Hisabat kılganda, emgek mulazımet haqqı talaş tartışı köp görülüp, müresse hizmeti adetin taşkırı müşkül ehvalı çüşüp kalıdı. Bu, cahil keselge karıta Ahmetjan kanun yardımı merkezini udullaştırıp, yurttaşları üçün kanun yardımını kolu keltirdi. Onun karışıca, müressenin kıymeti köz aldıdaki zidiyetini hel kılıçtı bolupla kalmayı, teximi muhimi her bir dilodun paydalanıp, toxtam eni, delil ispat eni, hukukunu koğdaş yolunu ammağı inçke, tepsili sözləb, kanunçılık karışını ulanın kalbige hakiki terişti ihbalın etdi. Müresse iş uğrunda yıldız tartkan Ahmetjan'a nispeten başkalarının soğuk muamelesine uçuraş, til ahanet anlaş adetki iş idi. Bazı hizmettaşları onun nasihat kılıp, yine birkaç yıldinkin pensiyaya çıksız. Bunca çarçışınızın nimi haciti digende ukülüp durup, köpçülük bana işinidir. Nasihatimini anlaşını halaydı. Mana bu menin bu xizmetin qilishdiki eng chong g'ayratim. Nemishqa xorg'iliq his qilgudakman, deydi.

yardımcı doktorlar yezi pazarlık doktorhanalarının unvan bağlaş teklif kılışıga katnaşsı boludu. Kespi iştapkı kırgızılmigen kent doktorları belgilimi boyunca karxana işçi hizmetçilerinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtisi ya ki şehir yezi ahalilerinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtisi. İşçi hizmetçilerinin asası davalanış suğurtisi ya ki şehir yezi ahalilerinin asası davalanış suğurtisi katarlık icmai suğurtilara katnışıdı. Doğru kapalı cihette Ceyladaki kent şifa hanılarına seplengen doğru 123 kıldın kem olmaydı. Davalanış suğurtisi mon derecesi içeri tansızı boludu. Yezi pazarlık doktor hanılığa bilen kent şifa hanılarının doğrulanı bir tutaş setiveliş ve tansış mekanizmi ornatılıp, yezi pazarlık doktor hanılığa her pesilde kent şifa hanılarının doktor hanılarını başkuruşka az digende bir kitim yedekçilik kılıdu ve tekşürüdü. Mulazmet mezmuni cahitte kent şifahanısı daim körlüdüğün, köp körlüdüğün keserliklerini asasi cahitten davalaşını üstüge alıdı. Şunun bilen birle sağlamlık terbiyesi, aldını iliş, sağlıklı sağlaş katarlık amevi sahiye mulazmetini yakşı işleydi. 50%'ten kem bulmağın asasi amevi sahiye mulazmet türünü kent şifahanılarına düşürüp, ambulatoriyada tizimlaş buluş, doğru işletişte reçip buluş, hak ilişte ölçem buluş, maliyede hesabat buluş, elektronluk sağlamlık arxivida materyal buluşunu işe aşırıdı. Venağa doğru bir işini kanat yaydırgan kent şifahanaları çokum nahya derecelik sahiye sağlamlık memuri tarmakının tekşürüp tesliklişidin ötüşü. Kutkuzuş doğrusu üskünleri ve oksigen bilen təminleş əslahalları səplenişi. Tibbi kadımla asma okul reaksiyasının aldını iliş ve bir taraf kılış iktidarını hazırlışı. Körsat küşlerini katlıq igelişi. İçişki boludğallarını okul kılmaslıqı, muskulğa okul kılışkı boludğallarını venağa okul kılmaslıqı gerek. Yeni belgilime, bu yıl 10-ci ayının birinci günüden başlap yolu koyuludu. Küşki iki moddeti 5 yıl.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə Nemiş üçün yaxşı uxlayalmağanda çox mağaya ziyan yetidu digən məzmunda sözləb birimiz. Siz kəşdə uxlayanda qatdıq xorək tartib yəki pat-pat nəpəs alalmay çöçüb uyğınıb getirdiğən. Ətigəndə uyğanğanda bütün bədiniz çarçaplı qalmay, yenə kallınız qaran bolub qalıdıqan. Dəqiqtinizin şiqalmay, inkasınız astılab getirdiğən mışındaq kəçirmiş bolub baqqan mu? Yaqinqi bir turlik tadqiqotda isbotlanishicha, bu xil uyqu masalasi uzoq muddat mavjud bo'lib tursa, cho'ng ming'ining bilish iqtidori haqiqatan asta-asta zaxmlanadi ekan. Pan tadqiqot kollektivi 40 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan bilishi normal 2795 kishining sonliq ma'lumotini tahlil qilib, qatnashuvchilarning o'z ahvolini doklad qilishi orqali ularning uxlagandagi nafas vaqtliq to'xtab qilish holatini bekitgan. To'rdan bilish siniqi ishlatish orqali diqqat e'tiborini va astutish qobiliyatini baholagan. Hamda yeshi, tarbiyalanishi, badan og'irligi, harakat va qon bosimi qatorliq ko'p xil omillar birlashtirilgan o'lchamlashgan qoral orqali kelgusidagi divanlik xavfi mo'lcharlangan. Natijada bayqilishcha uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qolgan kishilarning asti tutish iqtidorini sinashda erishgan numri normal kishilarningkidan taxminan 22% tuvan bo'lgan. Divanlik kasalligiga berilgan numr normal kishilarningkidan taxminan 84% yuqori bo'lgan. Uyqu cho'ng ming'ining xotirini arxiblashtirish, keraksiz moddalarni tozalash, nervini asliga keltirish, kayfiyatni tanglashdagi halqaliq bosqich. To'silish xarakterlik uyquda nafas vaqtincha to'xtab qilishdan boshqa yana ba'zi yaxshi uxlayolmasliklar mu bilishni zaxmlantiradi. Birinchi sozilma uyqusizlik. Sozilma uyqusizlik har haftada oz deganda 3 oqshom uxlayolmaslik. Asan uyg'inib ketish, baldir uyg'inib ketishni ko'rsatadi. Uning ustiga kasallik jarayoni 3 oydan ortiq davomlashadi. Normal uyqu holatida hormon muqim tuvallaydi. Ammo sozilma uxlay olmaydiganlarning kechida kortizol saviyasi tuvallamaydi. Uyqusizlik ko'rilganda nerva davomlik nayti hayajonlanib ketsa, limfa sistemasi, ya'ni ming'idagi keraksiz moddalarni tozalash sistemasining harakatini tormozlab, bilishki foydasiz ziyonliq moddalarning sozilma yig'ilib qelishini keltirib chiqaradi. Ikkinchi, vaqt tamponsizligi. Bak uzun, bak qisqa bo'lib qolsa, nervini zaxmlantiradi. 7-8 soat quramig'i

0: yeterlik bolgan bolmaganligi, kechidan demis qilib cho'chib uyg'onib ketgan ketmaganligi, kunduzi charchagan charchimaganligi qatorliq ahvollarga texmo diqqat qilib masil bayqalsa vaqtida arlish kerak.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Ağla Vatkanı'nla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı'sı.

0: Adetki kent şifahanasına az digende birden layakatlik doktor septlenirdi. Doğru kapalıtı cihette her kaysi caylardaki kent şifahanasına septlengen doğru 123 kıldın kem bulmaydı. Davalını soğurtsi tızımdaki işçi de tenşeşki boludu. Yezi bazarlık doktor hanıla bilen kent şifahanasına doğrulanı bir tutaş setiviliş ve taksimleş mekanizmi orunduludu. Yezi bazarlık doktor hanıla her pesilde kent şifahanasının doğru hanısını başkuruşka karata az digende bir kıtım yetekçilik kiliş tekşürüş elip barıdı.
1: Mulazmet mezmunu cehette kent şifahanası daim görüldüğün kesellikler, köp görüldüğün kesellikler'e asası cehetten diagnoz koyuş ve onu davalaşını üstüge alıdı. Şunun bilen bile sağlamlık terbiyesi, aldını iliş, sağlığını sağlaş katarlıq amıvi sähiye mulazmetini yaxşı işleydi. 50%'ın kem bulmağın asası amıvi sähiye mulazmet türleri kent şifahanasına düşürülüp ambulatoriyada tızımlaş buluş, doğru işiltişte reits buluş, haq ilişte ölçem buluş, maliyede hesabat buluş, yokum ahvalı toğırsıda doklat buluş, elektronluk sağlamlık arxipida materyal buluş işka aşırılıdı. Vinadın doğru berişini kanat yaydırgan kent şifahanası cezmen nahiye derecelik sähiye sağlamlık memuri tarmaqlarının təşürüp təsdiqlişidən ötküzüp ciddi kutquzuş doğruları, üskünleri və oksigen bilen təminləş əsləhəllərini səplişi gerek. Tibbi xadımla çoxum, asma okul reaksiyasının aldını eliş və bir tərəp qılış iqtidarını hazırlaşı gerek. İgilinişçe yeni belgelime bu yıl 10. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuladıkken, küşke ege muddeti 5 yıl işken. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: ئاخىرلاشتى دېدى. ليۇ ئەپەندىمۇ ئۇف دەپ بۇنىڭدىن كېيىن سىرتقا چىقىپ ئىتنى ئايلاندۇرغاندا چوقۇم باغلايمەن دېدى.
1: ماڭىدىغان چاغدا جىڭشا ئىككىيلەنگەن ئىت بېقىش ئەركىنلىك، ئىتنى ياخشى باشقۇرۇش مەسئۇلىيەت. ئىككىڭلار بۇنىڭدىن كېيىن يەنىلا ياخشى قوشنا بولساڭلار بۇ ھەممىدىن ياخشى دېدى. ئىككىيلەن بېشىنى لىڭشىتىپ بىرلىكتە مۇرەسسە ئىشخانىسىدىن چىقىپ كەتتى.
0: Programming torda ham turitgi bo'lish maxsus rayoni etildi. Agar sizningmo maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solutioning abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turitgi bo'lib siz qoldirsangiz bo'ladi. Programming texnik ko'p esil mazmunlari Solutioning abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çıng turup, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojing, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojing'a Goshu koşulup, içki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichankan, Goshu, Lingji Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin her kaysı vilayet nahiye şehirlerde emeli dükkanları Xeridalağa sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı bağısıgı erişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-nji ýylyň 14-nji güni Kuça şäheri Qurulyş atyrty Poçt Telegraf aýlyklar gorusy 1-nji nomer Kanfuyan mahsulatlaryny maksus etdi dokunda. 9-nji ýylyň 15-nji güni Çayar Naya Egerçi köçsi Altın Bürküt meýdanyndaky Kanfuyan mahsulatlaryny maksus etdi dokunda xeridalarga 100 lirany maslahat berdi. Şonuň bilen birge bir kysym mahsulatlardan birini setip alsa birini sowgat kılış faaliýeti ötkizildi. Şu güni dokanga gelen xeridalar mukafatlyk faaliýet gatnaşyp kutulmagan hoşallykka erişe alaýdy. Koňu xerida ýeňi xeridany başlap dokanga gelse mukafat berildi. Maslahat soraş kyzyk liniýa telefon nomery 400-660-1185. Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çıng turup, Beijing Dongfang Beili Ozuqlyk Tetkikat Oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılınığı maksulat Jinmojing, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojing'a Goshu koşulup, içki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichankan, Goshu, Lingji Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin her kaysı vilayet nahiye şehirlerde emeli dükkanları xeridalarga sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı bağısıgı erişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-nji ýylyň 14-nji güni Kuça şäheri Qurulyş atyrty Poçt Telegraf aýlyklar gorusy 1-nji nomer Kanfuyan mahsulatlaryny maksus etdi dokunda. 9-nji ýylyň 15-nji güni Çayar Naya Egerçi köçsi Altın Bürküt meýdanyndaky Kanfuyan mahsulatlaryny maksus etdi dokunda xeridalarga 100 lirany maslahat berdi. Şonuň bilen birge bir kysym mahsulatlardan birini setip alsa birini sowgat kılış faaliýeti ötkizildi. Şu güni dokanga gelen xeridalar mukafatlyk faaliýet gatnaşyp kutulmagan hoşallykka erişe alaýdy. Koňu xerida ýeňi xeridany başlap dokanga gelse mukafat berildi. Maslahat soraş kyzyk liniýa telefon nomery 400-660-1185. Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çıng turup, Beijing Dongfang Beili Ozuqlyk Tetkikat Oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılınığı maksulat Jinmojing, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojing'a Goshu koşulup, içki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichankan, Goshu, Lingji Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin her kaysı vilayet nahiye şehirlerde emeli dükkanları xeridalarga sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı bağısıgı erişti. Kuş haber. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-nji ýylyň 14-nji güni Kuça şäheri Qurulyş atyrty Poçt Telegraf aýlyklar gorusy 1-nji nomer Kanfuyan mahsulatlaryny maksus etdi dokunda. 9-nji ýylyň 15-nji güni Çayar Naya Egerçi köçsi Altın Bürküt meýdanyndaky Kanfuyan mahsulatlaryny maksus etdi dokunda xeridalarga 100 lirany maslahat berdi. Şonuň bilen birge bir kysym mahsulatlardan birini setip alsa birini sowgat kılış faaliýeti ötkizildi. Şu güni dokanga gelen xeridalar mukafatlyk faaliýet gatnaşyp kutulmagan hoşallykka erişe alaýdy. Koňu xerida ýeňi xeridany başlap dokanga gelse mukafat berildi. Maslahat soraş kyzyk liniýa telefon nomery 400-660-1185.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde mest bulup optomobil haydigen er, sakçıların özünü kaçırış üçün optomobilini taşlap geçip, kövrük astığı domalap çüşüp tutuldu, digen mezmunu sözlep birimiz.
2: 8. ayının 23. günü Sahar Saat İşkile Etrapı'dan Körlü Şehirli Kuan'ın İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Etirdi'nin halıq sakçıları mest bulup optomobil haydiştek kanunga xılap kılmışını tekşürüp bir taraf kıldı. Bu şopırının kılmışını kişiler oylapma bakmağın idi.
1: Seyekiz harak içip optomobil heyde bir gün tekşürüş noktasının ötkende optomobilini tok tutup tekşürüşünü kobul kılmakçı bulgan kıyafetki kirvelip optomobil işki içilişi bilerle derhal keçip getdi.
2: Alaqzadilik içiden Seyekiz tekici körükünün rişatkısıdan artılıp ötüp körük astığa kırvalmakçı buldu. Kim bilsin, bek tez yugurgeşke deldanşip, körük astığa dumulap çüşken bolsumu, təliyge yarlanmadı. Say ekiz kökertiş bablağı yuşun valgan bolsumu, ahırda yanıla yetip gelgen xalıq sakçıları tərpidin tutuldu. Nəpəs çıxırış şekildeki spirt tekşürüş nəticisində say ekizinin 100 ml qınadiki spirt miqdari 175 mg bolub, məs bolub, optomobil haydash ölçümüge yetdi.
1: Seyekiz optomobilini taşlap keçip getip, katnaş başkuruş tarmaklarının kanun icrasını tekşürüşge toskullu kılgan. Kılmışı intayın qabi. Növete bu dilo kuruluş herlik gönen idarisi katnaş başkuruş çoğun etirti, hadisini bir taraf kılış otları etirtinin dilo içip tekşürüşge ötkizip berildi. Alaqdar kanunlardaki belgilemeler boyunca Seyekiz'in motorlu katnaş vasısı pravısı bikar kılınıp, 5 yıl işçi de pravının kaytı ilişiğe yol koyulmağından sırt yine cinayi cevapkarlığı sürüştürülürdü.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar, şimdi kaltız beyiş mahirleri sahipimiz boyunca kağıtlık mahiyesi Eykün Okaçılık Çekilişirik'nin kurgucusu Mahmut Mehmet'nin doğru dermek materyalleri küçük dokunini kurtulgan kol gücü çoğun karhansıga aylandırgalık toğustaki mezmanı deyiktanlığa sorumuz.
2: Yakında 2026 yıllık Şincan'ın boşluktan süratki tartış çoğun tepki ziyaret faaliyeti, bütün taratku ziyaret ömüki kağılık nahiyesi Eykün Okaçılık Çeklik Şirketi'nin yemeklik pişiklaş rayonu'na kirdi. Orap kaçılangan halta halta kurutulgan kalı göşi üzülmey işlep çıkırış liniyesinden çüvat attı. Şirketin direktörü Yang Huijun mundaktırdı. Biz Fujellik bir xeridanın 20 000 xalta zakazını ciddi tayyarlavatımız. Bu məhsulat tordiki yol arqılıq bütün məmliket kisetilidu.
1: Eykün Okaçılık şirketin qurğucusu Mahmut Mehmet bolup, 16 yıl ilgiri yurtu qaytıp egilikliklap qağılıqnan isti bir kiçik yemek içmek dokunu içip, toxu kaupi ve toxu puti, toxu taşlıq qatarlıq doğru dermek koşulgan yemekliklerin satkan idi. Şu çağda Kağılık Mayıs'taki Yenik Sanayet Bakçı rayonu koşun teşkilatı attı. Terakiyat pürsütünü doğru körüp yetken Mahmut, Bakçı rayonunun suadiyer çakırıp meblağ gelip kılış yaksı yastıdın paylanıp, Bakçı rayonu

0: İki yemeklik bir çıkılaş zavut. Korup toku kapı ve zor dermek tıkışırılgan kal güç seyitişine kararı kıldı.
1: 2016 yılı Mahmud işlerinin terakkiyatının mühim buruluş noktası boldi. Aynı çağda Janubi Şinjan bazırı da asasen pişip yetilgen kurutulgan kalı göşi mahsulatları yok diyerlik idi. O, işki Mongol'dan mahsus pişkan resipni kırgızıp, şu

0: Yezi iyiliki yez ministerliği mesul bulup ötküzdüğün 2026 yıllık memleketlik ağaçlık yağ ve daha dur kesper körgezmesi 10. ayının 30. günüdün 11. ayının 1. günü güce Hınan ülkesinin Cangzhou şehirde ötküzüldü. Bu nöbetlik körgezmede ağaçlık yağ kespini terakki kıldırış, ağaçlık bir hatarlıki kapalı tıkılış baş teyme kılınıp, neticelerini namayan kılış, almaş duruşku törtkü buluş, istimalını ilgiri sürüş asasi meksitigi emel kılınıp, baş teymelik tonuşturuş, esil mesulatlarını körgezme kılış, tiplarını tonuşturuş, odulaştırış, almaş duruş katarlık 5 çoğun türdeki 20 türlük pahaliyet teşkilleb kanat yaydırılıp, ağaçlık, yağlık, danlık, ziraatlarının kent kulemlik birlik usulunu aşırıştaki yeni İlgirleşler canlı namayan kılındı. Açlık, yağ ve daha doğrusu sahasındaki yeni sort, yeni teknika, yeni cabduk, yeni endizler merkezlik namayan kılındı. Körgezmede töt yağışını toplaştırıp ünümünü aşırış, açlık, yağ kespideki serkli mesulatlar, daha doğrusu kespinin yukur süpetlik terakiyatı, soğuruş bilen oğutlaştığını bir gevdeleştiriş, zamanıvi eserlik, yez ilgiliki. Tarihçılıkını ehli iktidarlaştırış cabdukları. Yukur iktidarlık, yezgilik maşını cabdukları katarlık, meksus temeliki körgezme rayonları tesis kılınıp, açlık, yağ ve dadur kesmenin yukur süpertik terakiyatının yeni netice ünümü umumyüzlük namayan kılındı.
1: Abdınım Raylık Ormançılık Peller Akademiyası'nın bir kollektifi yakında toşkan zerdiki doğruluk üzmeden ibaret işkihil suyuk kıymalık yöbinni muvaffakiyetlik tetkik kılıp çıkıp, Tunci Kıtım Şincan'ın yerlik özgüce doğru bilen yemekli

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anavatkınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbet bırak programımızı MD hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçüda bağlı çox temperatura 17 Celsius gradosdan 28 Celsius gradus kıca. Altayda bağlı çox temperatura 13 Celsius gradosdan 29 Celsius gradus kıca. Çöcekta bağlı çox temperatura 14 Celsius gradosdan 30 Celsius gradus kıca. Olcuda hava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 14 Celsius gradosdan 33 Celsius gradus kıca. Bortalada hava uçuk. Temperatura 14 Celsius gradosdan 28 Celsius gradus kıca. Xarmayda hava uçuk. Temperatura 19 Celsius gradosdan 30 Celsius gradus kıca. Köytünde hava uçuk. Temperatura 14 Celsius gradosdan 31 Celsius gradus kıca. Şehanızda hava uçuk, temperatura 13 Celsius gradosdan 31 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 16 Celsius gradosdan 31 Celsius gradus kıca. Komulda hava uçuk, temperatura 13 Celsius gradosdan 33 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 23 Celsius gradosdan 36 Celsius gradus kıca. Korulda hava uçuk, temperatura 17 Celsius gradosdan 30 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup keyin azırak ötkünçe yağmur yağdı. Temperatura 16 Celsius gradosdan 28 Celsius gradus kıca. Atışta ötkünçe yağmur yağıp keyin

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 11. günü, Cümə. Hemde memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping, Shandong ülkesi, Qingdao şehri, Beihai kim sazlıq zavodidagi bir yük paraxodida yüz bergen ot apti hadisi to'g'risida muhim yol yoruq berib, türlik ot apti yoshirin xavfini chunqur tekshirib tuzab, puxta inchika oldini olish tadbirlarini amaliyalashtirib, eg'ir va favqulodda zo'r hodisalarning yuz berishini qat'iy to'sish kerak deb ta'kidladi. Li Chang tasdiq soldi. Xi Jinping Hindistonga berib, kesak oltin davlatlari rahbarlarining 18-chi qatimliq uchrashi qatnashdi. Bosh shuji Xi Jinpingning o'qituvchilar bayramini tabriklaganligi va samimiy salom yo'llaganligi o'qituvchilar va ma'rif xizmatchilarini kasbni qadrlab to'kib qo'yishga ilhomlantirdi. Davlatimiz pul muomala kuchli davlat qurishni tezlatib, 2030 yilgacha jungucha zamonaviy pul muomala tizimining umumiy ramkasini shakllantirdi. Bu yıl memleket boyunca 84 noktalık çetel meblağı türü yeniden köpeydi. Yemen Kusay Kurallıkları, Kızıl Deniz'deki stratejilik mühimcay, Haniş takım araları ve Porçeri Muhani işgal kıldı. Emde dikkatinle haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.

yılı dünyanın gündelik neft ihtiyacı doğrusundaki mölçer, növetteki ıksatının eşeş yüzlenişi ve duç gelgen hırsk asasen çıkarılgan. Örmet Radyo Onluğucu'la, yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Haberlerimizin dektörleri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nuruzi, növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaratçısı Bahtiyar Turdu.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Emdi Dünya Nazar programımızı başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Güzel Nur Rozi.
0: Jongo Avrupa münasibeti 50 neçe yıllık boran çapkınlık musabını besip ötti. Dünya endisini çonkur tenşeş, reallık bop kaldı. Hemkarlıkını çonkurlaştırış, ihtiyari tallaş bolmasın, belki zörür tallaş. En sirep igiz tam salgandın, akılanı yol aşkan tüzük. Biz şunun işinimiz ki, stratejiyede öz aldığı iş görüşke intiladığan Avrupa, ahri ideolojiye tomallardın bösüp ötüp, Cungoğu bulgan tekimi obyektif, akılanı tonuşne şekillendirip, içi bitiş, terakiyat davamıda pürsettin ten behriman bulup, özra nep yetküzüp, ten payda ilişini işkaşırdı.
1: Yakında Nepal Çigra rayonu da tuyuksuz muzluk gömürlüp düşüp, eğir latkışıgılık ekin apt yüz berip, Cungu Nepal işke dörette eğir ölüm etim oldu. Amerika Stanford taşıyosunun taş topa ve muhit kuruluşu kespini bütürgen doktor Enhua, yakında muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, bu qetimki apetinin gaya zor buzgunçlu karakteri, egiz dağ muzluk apt hatırının rayon, dölet halkıgan alaylıkke egekkeliğini düşündürdü. Her kaysa dörətlə muzluqni közütüş, aldın signal veriş və xəvb xatlarını bahalaşını ilmi küçə etişi, həm dörət qalqıb həmkarlaşış arqılıq, klimat özgürüşü arıq görünüşü də kündün künügə kəskiləşi atqan muzluq apti xəvb xatırgə ortaq taqabıl turuş kerək, dedi. Əmdə dixtanla proqramımızdan təfsili məzmurlardı bolsun.
0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Devletler otursidiki yaxşı hemkarlık, aqlana muqim bolgan özra strategilik tonuşta çoŋqur yıldız tartqan. Ötken neçi 10 yılda Jungo bilen Avrupa özra hürmetlep, barabar asasta özra işinip, emeli hemkarlıkni meslesiz kengaytip ve çoŋqurlaştırıp, iki tereptiki 2 milyardqa yakın ammığa nep yetküzdi. Әпсусынарлығы шоке, яқын қиллардың бұян бәзі Еуропа сиясет вазлары үш қыл орын бәлгіләш арқылық Джонго білін болған мұнасыбәтіні бекітіп, қәуіп қатарыны түгітішіні бағаны қылып, ұқтысас сода алақысыны қысышқы орынды. Яна Джонго зәрбісі 2.0 сәпсәтісіні көтіріп чықып, тоныш әндесісіні көптірді. Бұл қыл түрлік еғішлары ішкі тарапның өзара ішініш асасыны үзіксіз чиретті. Növbette yerşarda rayon siyasi tokunuşu arq-arqıdan yüz berip, energiya bexeterligi besimi gavdelenip, dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz bulmaqda. Jongo bilen Avrupa'nın təsdiq qolğa kelgen həmkarlıq ortaq tonuşunu yaxşı qoğdaş, qoğdayalmaslığı siyasi tema bulublu qalmasdın, xalqının bəxt saadetigi teximi münasibetlik. Xata tonuştun kutuluşta mundaq üç çoğun qaymı kışını mənbəsdən tügütüşki toğır kilidu. Birinci, normal bazar rıqabetini tüzüm qarımı qarışlıqıqa aylandırıp qoymaslıq kerek. Jongo bilen Avrupa'nın ixtisas soda həmkarlığı başını axırı kurulumu cəhətdə bir-birini toluqlaş, özara nəp yetküzüb tən payda ilişini asas kilidu. Avrupa'daki bazı siyaset vazlar kısmen kesiplerdeki normal bazar rıqabetini tüzüm katlimedeki nöl neticilik ilişki kesten aylandırıp, ideologiye bayanı arkalık iki tarafının yerim eserden köpürek davamlaşkan kesbir işçisini üzü bitişki uğrundu. Paket münazırdın üstün durdu. Jongo Tamujna Baş Mahkemesinin statistikası karanda, Yerşari sodisida davalğuş buluvatkan, təminat zənciri çoŋqur qaytı bərpa qılınıvatkan çoŋ muhitta, 2025-ci ili Jongo bilen Avrupa'nın iki tərəflik mal sodisi umumi somisi 828 milyard 100 milyon Amerika dollarına yetib, muqim yuqur orunda turgan. Əvrişimdigi yetərlik bolgan. Jongo tamujnisining statistikalik sonliq ma'lumotiga qaraganda, bu yilning oldingi 4 oyida Germaniya, Fransiya, Gollandiya qatorliq Yevropadagi yadroliq iqtisodiy gavdalarining Jongoga qilgan eksport

Kadirli dostlar, programımızın davamış durumuz. Alamadıkın olan sənət səhnisi programımızı. Programımız her millet xalqının adını naqşı müzikler özür onları bulub atıdı. Hem de Moğolçı naqşıların Bayaşa Tekez Güzel 8 Tərəflik Şəhər namlıq naqşını köngül aramalı olsunuz.

Kıdırlı dostlarına vatkın ala sen et sahnesi programısı. Programımızda her millet halkının nadır nakış müzikleri huzurunlardı bulu atıdı. Hem de Kırgız nakışlardın sana işinmen namlık nakışını köyün aramalığı sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını alışınlarını qarşı alırıq. Mən Riyasatçı Həmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqusi Slushiting abonentlar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatilib bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Şinjanning asosiy qatlam sahiya ishlarida yangi belgilama chiqarildi. Kent shifoxonasiga 15 minutda yetib borgili bo'ladi. Chat yiroq kentlarda tibbiy xodimlar har haftada ishik oldig'icha berib, sayyori kesal ko'rdi degan xabar deqitinglardi bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazaylik sahibimizda nima uchun yaxshi uxlay olmaganda cho'ng miyaga ziyon yetadi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahibimizda nima uchun ishikdan chiqishdan burun pardini ichib o'tish kerak degan mazmun deqitinglardi bo'ladi. Qo'sh, hurmatli radio anglovchilar, amdiliy qitinglar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
2: Sog'lomlik xabarlari.

Yakında Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti, Şincan Uyghur Abdonum Rayonu'nun kent şifahanı kuruluşu'a yetekçilik kılış fikrini besip tarqatdı. Kent şifahanısı'a 15 minutta yetip barğılı boladıgan bolıp, çat yirak rayonladımı tibbi kadımla karallik sayarı kesel körüdü. Yeni belgelimeki asasen, bütün Abdonum Rayonu'ndaki kent şifahanıları 3 türgü bölünüp kuruludu. Merkezi kent şifahanalarının mulazmat kıladığan nüfusu 2000 kişiden tüven bolmaydı. Etraptaki kentlerini kaplaydı. Kölme prinsip cihette 150 kvadrat metreden tüven bolmaydı. Asası davalıştan başka ciddi kutkuzuş karakterlik taşkı keserlikler bölümünde kan toktatış, salametlikini əsligi keltiriş boyucu davalaş, yirak musabirlik şindiyen tuğu arqılıq

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Odikerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış birimiz.
2: Yurtumdiki yenglikla sayfimizdə Şincangda 2026-cı illik Süpət eyi yürüşlük pəaliyyətinin başlanğanlıqını sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincang sayfimizdə Kəlpin nahiyyəsi tögüçülük kəsbinin ən-ənivi tarqaq baxmaçılıqdın yaxşı nəsil yetiştiriş, inçki pişiqlaşdın ibarət kipinəksiman özgürüş yolu qədəm qoyğanlıqını tonuşdurumuz.
2: Yarqın ism sayfimizdə ammının qalbidəki tügünni yeşkən Əhmədcan Ərşidin bilən tonuşumuz.
1: Proqramımız yana Şincang Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Sulu Şitin abonuçular terminalıda mas qədəmdə alıdılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqılı boludu.
0: Şincangdaki yenilikler.
1: Nizamni o'g'inib, izchillashtirib, umumiy xalq kitob o'qishni cho'nqirlashtirish bosh temasidagi 3-chi navbatlik Xinjiang umumiy xalq kitob o'qish yig'ini Xotan shahrida ochildi. Yig'inda umumiy xalq kitob o'qishni ilgari surish nizamini o'g'inish, izchillashtirishni cho'rdab, yurishlik kitob o'qish, fikr almashtirish faoliyatlari planlanib, kitobni vosita qilib, kitob o'qish orqali kuchni mujassamlab, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqir olg'a siljitish, Jungxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash uchun uzluksiz turda kitob xumorlar kuchi va ma'naviy quvvat qo'shish maqsad qilindi. Echilish murosimida kitob xumori maktab, kitob xumori korxona, kitob xumori oila qatorliq ilg'or tiplar markazlik taqdirlandi. Yana Xinjiangda umumiy xalq kitob o'qishni umumlashtirguchi 10 kishiga taklifnoma tarqitib berildi. Hamda 2025-yillik Xinjiang yaxshi kitoblari mundarisiga tanlangan 35 xil kitob e'lon qilindi. Yig'inning bosh temalik nutq so'zlash halqasida 8 aziz mehmon kitob o'qishning shaxsning o'sib yetilishi va jamiyatning yuksalishidagi turtkilik rolini o'xshamagan nuqtadan cho'nqir bayon qildi. 3-chi navbatlik Xinjiang umumiy xalq kitob o'qish yig'irining tarmoq turlar faoliyati 9-chi ayning 18-chi kunigacha davomlashadi. Bu mezgilde Xotan viloyatida Jungxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, yoshlar o'smirlar birlikda kitob o'qish, ota-onalar bolalar bilan birga kitob o'qish, yezi kentlarda kitob o'qish, amaliy kitobxonalarning taraqqiyoti qatorliq bosh temalar to'rdilib, ko'p maydon fikr almashtirish faoliyati o'tkaziladi. Hamda Tianshan kitob bozori kitob orqali xalqqa naf yetkazish ko'rgazma qilib setish faoliyati. Koilondagi she'riy tus, Xotandagi kitob o'qish sadosidan iborat kitob o'qish kechaligi, kitob o'qish cho'ng darsxonasi, bosh temalik maqola qabul qilish hamda butun taratquda kitob o'qishni umumlashtirish qatorliq o'zgichi faoliyatlar mas qadamda qanot yoyduriladi.
2: Yaqında Altay Shedu aerodromining yillik yo'lovchi to'sh soni 1 million odam qitimliq o'tkaldan o'tib, bultirqidan 75 kun burun bu nishonga yetdi. Altay shahar aholisi Gulnar Hermuqash Altay Shedu aerodromining 2026 yildagi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylandi. U mundaq dedi: "Haqiqatan bek xush bo'ldim. O'zimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylanadiganligimni o'ylabmi boqmagan ekanman. Bek ahamiyatlik bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda go'zal safar qilishini umid qilaman. 2026 yılı Altay Şödu aerodromunun transport işlep çıkırışıda sıcıl güçlük kuvvet kuzgıtıldı. Bu yılın 5-9 ayının 4 günü geçe uçkan, kongan, növetçi aerobulan

0: 11135 ayırplan qitimgi yetib, bulturqi şu məzgildikidin 25.21%. Portqa kirib çıqqan yoluchi 995756 adam qitimgi yetib, 33.90%. Yük poşta yollanmasi 520.414 tonnığı yetib, 132.4% eşib, köptürlük yürüşüş kürsat küçüde tarihi rekord yenilandı. Şinjan Airport Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Altay Başkuruş Şöbüsü'nün muavin baş direktörü Ding Yong Jin'nin tonuşturuşça bu yıl kırgenden bu yan Altay Şöbü Aerodromu'da Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen Katarlık birinci Katardaki tört şehirge bivası uçuduğun nöbetçi ayırplan muqum katnağın. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou Katarlık oyet şehirge katnaydıgan Shenzhen sırtıdaki aviasiya katnaş noktası tutaştırılgan. Şunundak Shenzhen işçidiki 15 şehir rayon işçidiki 19 aviasiya liniyasına kaplıgan. Gol tarmak liniya birleş berketilindigan aviasiya tori bargan siri mükemmelleşken.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahifimizde Şinjan'da 2026 yıllık Süphet Eyi yürüyüşlük faaliyetinin başlangıçını sözlep birimiz. Bu yıl 9. ay memleket boyunca 49. kıtımlık Süphet Eyi. Abdunum rayında her kaysi vilayet, oblast, şehir hem her kaysi alakadar orla birleşip hareketlenip Süphet texniki asasi iktidarını küçeytip, Süphet bir xatarlıki kapaliti seviyesini östürüşünü başlayımı kılıp, 2026 yıllık Süphet Eyi yürüyüşlük faaliyetini umumizi kanat yaydırıp, Şinjan'ın iktisat cemiyetinin yukarı süphetlik terakkiyatına küç koşudu.
1: Faaliyette dikkat Süphet terakkiyatı bütün zincirge merkezleştirilip, 4 çoğun noktalık meksus hareket orullaştırma kılınıp, Süphet ideyasının kişiler kalbinin çoğunkuru orun ilişiğe, Süphetini emeliyleştirip, ünüm kürsütüşüge, küç koşuşka türütkü bulunudu. Süphet medeniyetini tarqıtış cihette daimlaşkan Süphet ideyasını karxanalarga kirgizüş, mahallelerge kirgizüş, mekteplerge kirgizüşge türtkü bulup, Süphet samimiyeti vadisi, marka hikayeleri müsabıqısı qatarlıq faaliyetlerini qanat yaydırış arqılıq, ilgar Süphet medeniyeti evc aldırılıp, pütkül cemiyette Süphetge ehmiyet berdigan, Süphetni qoğlaşıdigan, Süphetni qoğdaydigan quyuq keyfiyat yaratılıdı.
0: Kasplarının derecesini östürüşge küç koşu cihette tekşürüş, tekşürüp ölçeş aparatları, tecrübe hallarını ecivetiş günü katarlıq pende umumlaştırış faaliyetleri merkezi kanat yaydırılıdı. Ölçeş, ölçem, ispat biriş, itiraf kılış, tekşürüş, tekşürüp ölçeş katarlıq süpet ul eslehaları biriktirilip, otura küçük karxanala bir ponkit şeklideki del cayda mulazimet bilen təmirlenip, mutaxassisler birinci sepki çonkur çöküp, mesele hal kılıp yardım biriş yöleşke teşkilenip, kesp süpetideki tosuk nokta, kıyın noktala hal kılınıp, amavi karakterlik süpet faaliyetleri ken kanat yaydırılıdı. Süphetni östürüş ve marka kuruluşunu çördep, bütün Abdunum rayon karxanalarını ilgari Süphet başkuruş endisiyle doğrulanışı yetekleb, bütün ceryallık Süphet başkuruş tezgilleş ve sürüştürüş sistemisini mükemmelleştirip, rakamlaşken akli iktidarlaşkan vasıtlığa tayinip, Süphetni idare kılış derecesini östürüşü türtkü boludu. Süphet texnikisi amili bilen has kesplerini terakki kıldırışını çoğunkuru yuğurup, Süphet ölçümünü sicil yetildirip, yukarı sapalıq Süphet ixtisaslıkları koşuğunu zoraydı. Dikkatini, mahsulat, kuruluş, mulazimettin ibaret üç çoğun sahada Süphetini östürüp, ünümünü aşırışkı merkezleştirip, Bingtuan bilen yerliknin yuğurumun terakkiyatını çoğunkurlaştırıp, Şinjan Süphet'i katarlıq danlıq markalarını zoraytıp, danlıq marka kımetini aylandırışkı türütkü bulup, rayon Süphet rıqabıtının yeni evzellikini yetildirildi. Süphet bir xatarlıki tövən çekini qatlıq saqlaş, istimal bazırı muhitini əlalaşdırış bu qıtımkı paliyetinin mühim məzmuni. Abdunum rayon dikkatini xalq durmuşuğu köngül bölüşkü mərkəzləşdirib, pocağızı salyot, kuruluşdu işiltildiğən sıqlıq saqlaş materialları, ot öçürüş məhsulatları qatarlıq noxtuluq məhsulatlarının məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukuki çekiliş, saxtılıq kiliş qatarlıq, kanunlu xilap kilmişlağı qatlıq zərbi berib, tipik dilo misallarını aşkarlaydı. Kuruluş süpütini tekşürüş ölçeş aparatlarını məxsus tüzəş, öy, şəhər məmuriyeti kuruluş.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Kelpin nahiyesi tögeçilik kespinin en enevi tarqaq bakmacılıktın, yakşı nesil yetiştiriş, inçki pişiklaştın ibaret kepinek siman özgürüş yoluğa kadem koygallıkını donuşturumuz. Hazır Şincan Şinto Sütçilik Çeklik Şirketinin yeni süt setiviliş nek meydanına yeni tögüstelik kaçılangan toşuş optomobilleri arka arkadan yetip gelip bakmıcı ailelerinin çekirde kuşallık çilvilendi. 40 yaşlık bakmıcı Molla Ahmet Mehmet özünün süt bakini yötkeş bilen aldıraşıydı. Her bir süt bakıga bakmıçılarının isim familisi katarlık uçurla belge kılıp gezilgan bulup, süt menbesini sürüştürüş işka aşkan edi. Köpçülük süt batlarını soğuk saklaş öyüge elip kirgenliyken, tekşürüp ölçeş kadımları bakladın evrişke elip tekşürüp ölçedi. Nek meydandaki hizmetçi kadım tonuşturup bunlar dedi. Şirket gene köçmü tekşürüş ölçeş optomobili orullaştırıp, ailege kırıp çarılap tekşürüdü. Hükümetinin tüge sütünü başkuruş məxsus bəni bakmıçılık tazılıqı daimlik heydekçilik kılıp, köp tərəp birleşi pərkətlinib, süt mənbəsi süpət müdafiye liniyasını müstəkkəmləydi.
1: Molla Əhməd 2023-cü ili qarız ilib tüge beqişki başlıqan idi. Bugünkü gündə onun tügesi 85-ki yetib, 3 yıldıla tüge sütü setib kılgan kırmı 1 milyon yuandın köpürək yetdi. Kasibning turitkisidan Kelpin nahiyasidagi tögi baqmichiligi oilasi 736 ga yetdi.
0: Kelpin nahiyasi tögi beqishda uzoq tarixga ega. Ilgari ko'pincha cho'llikdagi toshish quroli qilingan bo'lib, dehqonlar tögilarni u yer bu yerda tarqoq baqadi. Tögi suti faqat qo'shimcha kasb bo'lib, maxsus kasb bo'lib shakllanmagan edi. 2021 yılı şu cay mevkani baylık evzelliğe koyup, tögeçilik kesbini bütün nahiyedeki 6 çoğun has kesb işçi de birinci oranı koyup, yar yülek buluş siyasetini ilan kılıp, yardım üsümlük herz tarkıtıp, ölçemleşken bakmacılık bazısı kurdu. Birkaçı yıllık terakket arkalık bir kılavatkan tögeç ölümü üzüksüz kengeyip, bütün Şincan'daki nahiyeler işçi de aldığı katarı öttü. Tögi sütü məhsulat miqdarı muqim eşib, başlamçı pişiklaş karxallarının işləb çıxırış ixtidari sıcıl qozğutuldu.

0: Kumsal Radyo Si.
1: Синжан радио телевизиясы станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı.

0: Sizin Kanun Sizge Emrah programması.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjiang Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Emrah programmasına alışanlarını karşı alalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
2: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
1: Programımız Şinjiang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkın Sılışıtın abonuşlar terminalıda maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
2: Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
1: Kanun haberleri sahipimizde 6 tarmak 5. kıtımlık yaşla ösmürler neşir hukukunu koğdaş pesli hareketini kanat yaydırışını birleşip orlaştırma kıldı. Şinjiang yeni kent şifahanısı kuruluşu doğrusudaki yetekçi fikirini ilan kıldı degen haberle dikkatlerde bulundu.
2: Dilo ve kanun sahipimizde bir-birbirle talışıp talaş tartış gelip çıktı. Sochi talaş tartışını müresse kıldı degen dilo misalını sözlep birimiz.
1: Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde onun yan telefon numarı tömür yol hizmetçilerinin kanunu umumlaştırış kızlık liniyesine aylandı degen mezmun dikkatlerde bulundu.
2: Hem de deyiktanla, bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızdan tepsili mezmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
1: Yakında Merkezi Komite Teşvikat Bölümü Neşir Hukukunun Başkuruş İdarisi Katarlık Tarmakla Gönen Ministerliği, Mağarip Ministerliği, Medeniyet ve Sayahat Ministerliği'nin alakadar tarmakları ile birlikte 5. kıtımlık yaşla ösmürle Neşir Hukukunu Koğdaş Pesli hareketini başladı. Maksus harekette dikkat tor edebiyatı, tor oyunu, tor kino televiziyası hem çegra içi sırtıdaki kitaplar katarlık noktuluk sahalarına merkezleştirilip, yaşla ösmürlerinin hukuk menfaatine çetelidigan hukuku çekilip, oğurlukçı köpeytip besiş kalayma kançılığı kattık tüzütülüdü. Hukuk berilmegen ahvalda oğurlukçı köpeytip besilgan derslik, oktuş koşumçı materyalları katarlık kitap ve kitap baylıklarının köpeytip besiş, köpeytiş, tarqıtış, setiş, hukuku çekilip, oğurlukçı köpeytip besilgan tor edebiyat eserleri, kino televiziya eserlerini kanunsuz tarqıtış, hem de oğurlukçı köpeytip besilgan oyun şahsi mulazimetleri kuruş katarlık kanunu kılap kılmışlığa noktuluk zerbi berildi. Yaşla ösmürlerini kino hanladı koyuladığın kinolarını oğurlukçı süretki eyliş hem tarqıtış, setiş bilen şuğulunuşki kızıqtırış, küşkürtüş, hukuki çekilinan oğurlukçı köpeytip besilgan mesulatlarını mekteplerde parça setiş ve torda tarqıtış katarlı kanunu kılap kılmışlarını katlık tekşürüp bir taraf kılıp yaşla ösmürlerinin sağlam ösüp yetilişini küçep koğdaydı.
2: İgilinişçe bu kıtımkı hareketde yine muhim vakit tügüllerideki emeli pazarlarını tekşürüp inaklaş ve tor bekat supalarını seyyara tekşürüş salmakı zor aydılıp, tor neşir hukukunu her tarafımı tüzeş çoğunkırlaştırılıp, supalarının asası gevdelik mesuliyeti çiğnatılıp, yaşlar, ösmürlerinin neşir hukukunu koğdaş terbiyesi seviyesi üzlüksüz özdürülüp, öz aldığı yenilik yaratış iktidarı küçeytilip, İçi bitilgen icadi neşir hukuki ekologiyası berpa kılınırken. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Atınım Raylık Sahiye Sağlamlık Komiteti yakında Şinjiang Uyghur Atınım Raylı'nın kent şifahanısı kuruluşu doğrusudaki yetekçi fikrini tarqatdı.
2: Yeni belgelemege asasen Atınım Rayon boyunca kent şifahanısı üçtürgü bölüp kuruludu. Merkezi kent şifahanısı mulazmet kıladığan nüfus 2000 ahalıdan tüven bulmaydı. Etraptaki kentlerini kaplaydı. Kölümü prinsip cihetten 150 kvadrat metreden tüven bulmaydı. Asası diagnoz koyuş davalaştın başka ciddi kutkuzuş karakterlik taşkı keserlikler bölümü de kan tohtıtış, salametlikini əsliyi keltürüş boyunca davalaş, Yıraqtın şindiyen todı tekşürüş Katarlıq mulazmetler bilen təminlisi boludu. Joni Tibabeti bölümcisi təsis kılışqa ilham beriludu. Adətki kənd şifaxanısı mülazimət qıladığan nopuz 800 ahalıdan köp buludu. Kölümü

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar. İt bir-biri bilen talaşıp talaş tartış gelip çıktı. Sotçi talaş tartışını müressa kıldı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu Dilo misalini sözlep birimiz.
2: Qolji şehirlik Xalq sot mahkemesining peşqadam sotçi müressa işxanasida Jan xanım yarlangan amraq küçükini tilga elip özünü tutup alalmay yığlap turup ailesining küçük çuçuğunu baqqaniga 5 yıl bolganlığı hazır

0: Atyay duraylı. Tent Şinjang sahipsi sizge hamra.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde mest bulup avtomobil haydigen er, sakçıların özünü kaçırış üçün avtomobilini taşlap geçip, kövrük astığı domalap çüşüp tutuldu digen mezmunda sözlep birimiz.
0: 8-nji aýynyň 23-nji güni sahar saat 2-lä atrapyda Körli şäherlik Guňany idarasy gatnaş başgurus çoňy atyrdynyň halyk sakçylary mäs bolup awtomobil haýdaşdak kanunga hylap kılmyşyny täkşürip bir tarap kıldı. Bu şoförniň kılmyşyny kişilä oýlapma bakmagan edi.
1: Säýekis garaq içip awtomobil haýdap bir Guňany täkşürüş nuqtasydan ötkende awtomobilni toxtatyp täkşürüşni kabul kılmakçy bolgan kıyapetge kirip Avtomobil işki içilişi bilenle derhal keçip getdi.
0: Alaqzadilik içide Say Ekiz, tekici körükinin rişatkısıdan artılıp ötüp, körük astığa kırıv almakçı boldi. Kim bilsin, bektiz yügürgeşke deldanşıp, körük astığa dumulap çüşken bolsumu, təliyge yarlanmadı. Say Ekiz kökertiş bablağı yuşun valgan bolsumu, ahırda yanıla yetip gelgen xalıq saqçıları tərpidin tutuldu. Nəpəs çıxırış şəkildəki spirt təkşürüş nəticədə SX-nin 100 ml qınadəki spirt miqdarı 175 mg bolub, məs bolub avtomobil haydaş ölçümüge yetdi.
1: SX avtomobilini taşlap keçib getib, qatnaş başquruş tarmaqlarının qanun icrasını təkşürüşgə tosqulluq qılğan. Qılmışı intayın qəbi. Növətdə bu dilo Körli şəhərlik Guňany idarəsi qatnaş başquruş çoğun ətirti, Hadisini bir taraf kılış otturu etatının dilo içip tekşürüşüge ötküzüp berildi. Alaqtar kanunlardaki belgilimele boyunca SX'nin motorlu katnaş vasısı pravısı bikar kılınıp, 5 yıl işçide pravının kaytı ilişiğe yol koyulmağandan sırt yana cinayi cevapkarlıkı sürüştürülürdü.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Örmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bugünkü programımızda tümündeki mezmurlar dağılış birimiz.
2: Güllünüm atkan yeza kenetlerine nezer sahibimizde maliye, birikme, muşti köp noktadan küçep yezi ilgiliki yeza deyikallar terakiyatıga kapalatlık kaldı. Yopuğa nankesede dallık ziraatlerden mol usul elinip rengarenk tüske kirdi. Yine bir yıldaki yakşı mol usul menzirisi barlıqı keldi diyen mezmurlarını deyikdinlağı sunumuz.
1: Kaltıs 5 mahirleri sahipimizde kağılık nayisi Aykün Okaçılık Çekişirik'ten kurgucusu Mahmut Mehmet'ten doğru dermek materyalleri küçük dokunun kurtulgan kalı göçü çoğun karkansıga aylandırgalık doğrusuzdaki mezmun deyiktiğinler bulundu.
2: Yezi ilgiliki yaza deyikallarga alakadar uçurla sahipimizde Mongol Küre nahiyesi yazgı buğdayda memleket boyunca 10,000 mu yerden yukarı usul eliş rekordunu yeniledi Katarlı uçurlarını anlatımız.
1: Radyo Anıgıçla. Programımız Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku sılıştığın abunçlar terminalde mazkademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bozsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlatıcılar. Yakında Govyan Akpırat İşkanısı ötküzgen 15. 5 yılının başlanışı yürüyüşlük baş temalı Akpırat ilan kılıçı yığında Maliye Ministerliğinin alakları mesulü kandak kılıp davamlı küçep yezi kentlerinin güllendirişini kollaşını tutmuşturdu.
1: Maliye meblağı yeza kentlerini güllendirişini algı silcetiştiki muhim ozuq tülük ve herbi lavazımet bulup 15. 5 yılının başlanışıdaki aşıkışlık tügünde yeza kentlerini güllendirişinin maliye tiriki signalı koyup verildi. Akbarat ilan kılış yığınıdaki zeç siyaset sallıq məlumatları əməli əməliləşdiriş tədbirlerden yeni məzgildeki yezi ilgiliki, yeza maliyyə selinmisinin yolu koyuluş ramkısını eniq görüb, yeza kinetlerini umumiyüzlük gülləndiriş və yezi ilgiliki yezlarını zamanıvilaşdırışqa köç qoşqılı buludu.
0: Köp kılışkan selinin kapalıdı, devletin açlık bir hatırlıkı kapalıdı kılıştın başka külemlik kaydı namırat işip getiş, namıratlık kilip çıkışının aldığını eliş katarlık çayetlerde davamlık küşü kendini sırt. Maliye Ministerliği halk turmuşu bəqt saadetik kapalıdı kılış, maliye pul muamili hemkarlıkını yolu koyup, işki ehtiyacını ilgiri sürüş siyasetini əlalaştırış katarlık çayetlerinin həmmisi de yez, ilgiliki yeza dehkallarının Terakiyat ihtiyacı çoğunluk katnışıp, yez kentlerini umumizlik güllendirişinin maliye kapalti atasını buhtiledi.
1: Maliye Ministerliğinin alakadar mesuliyi mundaq bildirdi. 2026 yılı memleket boyunca adetteki ammavi hamçotku oralaştırılgan dehkancılık, ormançılık, suçılık çıkımı 2.430 milyard yuan bulup, aldınki yılının okşaş mezgildikidin 3.10-3% aştı. Muhbirlarının gözetişçe Maliye Ministerliği yezi ilgiliki, yezlarını adetki ammavi hamçot boyunca aldın kapatletlendirdiğin sahaya kılıçtı çıntırıp, yine pevkulatta uzak müddetlik alahidi zayom, yerlik hükümet mahsus tür zayomi katarlık köpxil meblağ yollarını açıqan. Kerdit kepilliği, qarız ösüm yardımı, Selinmi fondi qatarlıq siyaset qorallarımı teximi köp pul muamile və cəmiyyət selinmisinin yeza kentlərini güllendirişke köç qoşuğa yetekçilik qılıp və törütkü bulup, yez kentlərinin uzaq kəlgüsü tərəqiyyatını imkaniyyətlik sicil məbləq eqin suyu bilən təminligen.
0: Şunu bilen bilə, dehqalarının mənpətini qanda qoğdab, dehqalarının pul tapalaydığın qilişmü ən mühim iş. Bu yıl merkez maliyesi 263 milyard yuan oralaştırıp, terilgu yerinin münbetlikini koğdaş yardım pulu, yezgilik suğurtisi hakkı yardım pulu katarlık, yezi ilgilikigi alaklar yardım pulu siyasetlerine mokum yolu koyup, dehkaların açlık terişti işençke ümitke iyi kıldı. Bu yıl daimlik yardım kılış üyleştiki tuncici, merkez maliyesi silinme sıcılıkını devamlı saklap, 177 milyard yuan acırtıp oralaştırdı. 6 ayının ahırgıca namratlıktan kutulgan emge küşlerinin ışkı oğurlaşış külümü 32 milyon kişinin açtı. Işkı oğurlaşını mokumlaştırış, kırımını aşırışını ilgiri sürüş arkalık namratlıktan kutulgan kişiler topağı delcaydı yardım kıldı yüledi. Maliye cettin yardım veriş yüley siyasının emli ünümdarlıkını toluq ispatladı.
1: Cüngüce zamanı vilaştırışta halıq durmuşu hemmedin mühim. Cüngüce zamanıvilaştırış kuruluşunun çoğunluğu alğa silcitilişiğe ağışıp, şehir yazılardaki amının mektepte okuş, kesel körüsü tiş, turalgu katarlı halıq durmuşunu kapalı etlendirişki bolğan

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyoan uçurayımda kalts beyiş mahirleri sahipimiz boyunca kağıtlık mahiyesi Eykün Okaçılık Çekilişirik'nin kurgucusu Mahmut Mehmet'nin doğru dermek materyalleri küçük dokunini kurutulgan kol gücü çoğun karhansıga aylandırgalık toğuşsaki mezmanı deyiktanlığa sorumuz.
2: Yakında 2026 yıllık Şincan'ı boşluktan süratki tartış çoğun tipteki ziyaret pahaliydi. Bütün taratku ziyaret ömüki Kağılık Nahiyesi Eykün Okaçılık Çeklik Şirketi'nin yemeklik pişiklaş rayonu'a kirdi. Orap kaçılangan halta halta kurutulgan kalı göşi üzülme işlep çıkırış liniyesinden çüvat attı. Şirketin direktörü Yang Huayjuan mundaq dedi. Biz Fujianlik bir xeridanın 20 000 xalta zakazını ciddi tayyarlayatımız. Bu məhsulat tordiki yol arqılıq bütün memleketki setilidu.
1: Eykün Okaçılık şirketinin kurgucusu Mahmut Mehmet bolup, 16 yıl ilgiri yurtu qaytıp egiliktikləb Kağılık Nahiyesinde bir kiçik yemek içmek dokunu içip, toxu kaupi ve toxu puti, toxu taşlı qatarlıq doğru dermek koşulgan yemekliklerini satkan idi. Şu çağda Kağılık Nahiyesindeki Yenik Sanayet Bakçı rayonu koşun teşkilleri vatattı. Terakiyet pürsüzünü doğru körüp yetken Mahmut, Bakçı rayonunun sodiyer çakırıp meblağ gelip kılış yaksı yastıdın paydalanıp, Bakçı rayonundaki yemeklik pişiklaş zavut korup toku kapı ve zor dermek tıpşırılgan kalı güç seyitişine kararı kıldı.
2: 2016 yılı Mahmut işlerinin terakiyatının mühim buruluş noktası buldu. Aynı çağda Cenubi Şincan bazarı da asasen pişip yetilgen kurutulgan kalı göşi mesulatları yok diyerlik idi. O

0: Yezi iyiliki yez ministerliği mesul bulup ötküzdüğün 2026 yıllık memleketlik ağaçlık yağ ve daha doğru kesper körgezmesi 10. ayının 30. günüden 11. ayının 1. günü geçe Hınan ülkesinin Cengzhou şehirde ötküzüldü. Bu növettik körgezmede ağaçlık yağ kesbini terakki kıldırış, ağaçlık bir hatarlıki kapalı kılıç baş teyme kılınıp, neticelerini namayan kılıç almış duruşku törtkü buluş, istimalini ilgiri sürüş asasi meksitigi emel kılınıp, baş teymelik tonuşturuş, esil mesulatlarını körgezme kılıç, tıplarını tonuşturuş, odulaştırış, almış duruş katarlık 5 çoğun türdeki 20 türlük pahaliyet teşkilleb kanat yaydırılıp, ağaçlık yağlık danlık ziraatlarının kent külemlik birlik usulunu aşırıştaki yeni İlgirleşler canlı namayan kılındı. Açlık, yağ ve daha doğrusu sahasındaki yeni sort, yeni teknika, yeni cabduk, yeni endizler merkezlik namayan kılındı. Körgezmede töt yağışını toplaştırıp ünümünü aşırış, açlık, yağ kesbideki serkli mesulatlar, daha doğrusu kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı, soğuruş bilen oğutlaştığının bir gevdeleştiriş, zamanevi eserlik yezi ilgiliki. Tarihçılıkını ehli iktidarlaştırış cabdukları. Yokur iktidarlık, yeziklik maşını cabdukları katarlık, meksus temiriki körgezme rayonları tesis kılınıp, açlık, yağ ve daha doğru kesmenin yukur süpertik terakiyatının yeni netice ünümü umumyüzlük namayan kılındı.
1: Abdunum rayonluk ormançılık peller

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz. Mən Riya Sati Hamida Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Almı Bersam namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayımız. Qeynamsa Bahar Alğaysılar.

Yakında Abdonum Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti, Şinjan Uyghur Abdonum Rayonu'nun kent şifahanı kuruluşu'a yetekçilik kılış pikirini besip tarqatdı. Kent şifahanısı'a 15 minutta yetip barğılı boladıgan bolup, çat yırak rayonladımı tibbi kadımla karallik sayarı kesel körüdü. Yeni belgelimeki asasen, bütün Abdonum Rayonu'ndaki kent şifahanıları 3 türgü bölünüp kuruludu. Merkezi kent şifahanalarının mulazmet kıladığan nüfusu 2000 kişiden tüven bolmaydı. Etraftaki kentlerini kaplaydı. Kölme prinsip cihette 150 kvadrat metreden tüven bolmaydı. Asası davalıştan başka ciddi kutkuzuş karakterlik taşkı keserlikler bölümüde kan toktatış, salametlikini əsligi keltiriş boyacı davalaş, yırak musabirlik şindiyen tuğu arqılıq təkşürüş qatarlıq mulazmetler bilen təminləydi. Cumhuriyet tibabeti bölümcüsü təsis kılışka ilham veriludu. Adetki kent şifahanaları mulazmat kıladığan daimlik nopuz 800'den artıq bolup, kölme 60 kvadrat metreden tövən bolmaydı. Diagnoz koyuş öyi, davalaş öyi, küzütüş öyi, doğruhanadan ibaret 4 öyi ayrılgan. Seyyara mulazmat noktası, nopuzi az, çat yırak kentlerge təsis kılınadığan bolup, kölme 20 kvadrat metreden tövən bolmaydı. Yezi bazarlık doktorhanıla tibbi xadımlarını her haftada az degende iki qitim seyyari kesel görüşke evetidu. Her qitimde az degende yarım gün kesel görüdü. Nüfusu bir kadar az ya ki kölümü bir kadar küçük memuri kentler koşni kentler bilen birleşip şifahanı təsis kılsı boludu. Yezi bazarlık doktorhanı turuşluk caydaki memuri kentlerde prinsip cihetten ayrım təsis kılınmaydı. Mulazmet dairesi 15 minutta yetip veriş boyucu bekitilip, asası davalaş mulazmeti bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. Kent şifahanaları da hükümet yetekçilik kılış, ammavi menfaat karakteri de çın turup, mülük hukuki umumunun iqdarlığı da buluş yolu koyuludu. Su, tok, par, horma material, tor, remont kılış qatarlıq yürüşlük xıracıdı yezi bazarlıq doktorhanalarının xamçotığı kırgızılıp başqırlıdı. Xadımlarını sapleş cahatta, merkezi kent şifahanısıga az degende 2'den 3 kice yezi kent doktori ve bir tizimge ilingan sestra saplınıdı. Adetki kent şifahanısıga az degende bir layaqatlik doktor saplınıdı. Şinjan Daşöy okuğucuları yezikent doktorları məxsus planını sıcıl yolu koyudu. Bir gevdeleştirip başkuruş dairesine kırgızılgan kent şifahanalarıdaki kəsbi yardımcı doktorla yezi bazarlıq doktorhanalarının unvan bahalaş təklif kılışıga katnaşısı boludu. Kəsbi iştatkı kırgızılmigan kent doktorları belgilimi boyunca karxana işçi hizmetçilerinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtısı ya ki şehir yezi ahalilerinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtısı, işçi hizmetçilerinin asası davalanış suğurtısı ya ki şehir yezi ahalilerinin asası davalanış suğurtısı qatarlıq icmai suğurtılığa katnışıdı. Doğru kapalı tecihette Ceyladaki kent şifahanalarına saplangan doğru 123 kıldın kem bolmaydı. Davalını suğurtısı mon derecesi içeri tansızı boludu. Yezi bazarlık doktorhanıla bilen kent şifahanalarının doğrulanı bir tutaş setiveliş ve tansış mekanizmi ornatılıp, yezi bazarlık doktorhanıla her pesilde kent şifahanalarının doktorhanalarını başkuruşka az digende bir kitim yedekçilik kılıdu ve tekşürüdü. Mulazmet mezmuni cahette kent şifahanısı daim körlüdüğün, köp körlüdüğün keserliklerini asası cahettin davalaşını üstüge alıdı. Şunun bilen birle, sağlamlık terbiyesi, aldını iliş, sağlıklı sağlaş qatarlıq amevi sähiyye mulazımetini yaxşı işleydi. 50%'den kem bolmağın asası amevi sähiyye mulazımet türünü kent şifahanalarına düşürüp, ambulatoriyada tizimlaş buluş, doğru işletişte reçip buluş, haq ilişte ölçem buluş, maliyada hesabat buluş, elektronluk sağlamlık arxivida material buluşunu işe aşırıdı.
Венага дори беришне канат яйдырган кент шипаханалары чокум нахия дәрежелик сәхия сагламлык мәмүри тармагының тәкшүрүп тәсдиклешидән өтүши. Куткызыш дорусы, үскүнелери ва оксиген белән тәэминлеш әслахалары сапланышы. Тибби кадымла астма окул реакциясының алдын элеш ва бир тарап кылыш иктидарын хазырлышы. Көрсәткүчләрне каттык игәнлеши. İçişki boludğallarını okul kılmaslıqı, muskulğa okul kılışkı boludğallarını venağa okul kılmaslıqı gerek.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 11. günü, Cuma.
2: Avval havarayı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti ve Şimali Şincanın xarbidiki tağlıq rayonun qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət günüzgece hava uçuq bulup, tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızdan asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi.
2: 6-chi navbatli qo'l tutishib, orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati Shenzhenda o'tkazildi.
1: Chen Shaojiang, Zhongguo Kuomintangning sobiq raisi Hong Xiuzhu bilan ko'rishdi.
2: Stansimizning Shenzhen bilan Tayvan yug'urilib qalibtosh bo'lib, qo'l tutishib gullanish orzusini o'rtaq amalga oshiraylik mavzuliq obzori.
1: Bu yil 1-chi oydan 8-chi oygacha Shenzhendagi yezi tosh yo'llariga selingan muqimlik selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan yasalgan, o'zgartib yasalgan yezi tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi.
2: Bugur nahiyasi qadimi donliq daraxt sug'urti kapalti ulgi bazisi barpo qilib 570 tutdan ortiq 100 yillik nashbit qadimi daraxtini sug'urtiga qatnashtirdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, 9-chi ayning 9-chi kunidan 11-chi kunigacha nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi. İki taraf xizmat söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinping'nin Shenzhen xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, ızcıllaştırıb, Partiya Mərkiz Komitetinin yen dəvirdiki Shenzhen'a nişallıq yardan beriş xizmetini çoğunqırlaştırış toğrısıdaki uğurlaştırmasını ızcıllaştırıb, əməliyiləştirib, Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shenzhenni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyada chiqib turib, Partiya Merkezi Komiteti Shenzhenga bekitib bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Shenzhenga yordam berish xizmatining ulini kuchab puxtalab, Shenzhen Chongqing hamkorligining uzluksiz cho'nqirlashishi va puxtalanishiga turtki bo'ldi. Chongqing shaharlik partiya komitetining shujisi Yuan Jiajun Abdonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Zhangwei Chen Xiaojiang, Chongqing shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i Chen Xinwu, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyas, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Zhangwei He Zhongyou munosabatli faoliyatga qatnashdi. Chongqing shahri, Shenzhen Uyghur Avtonom rayoni va Shenzhen ishlab chiqarish qurilish bingtuanining nishonliq yordam berish xizmati suhbat yig'ini bugun Urumchida ochildi. Yuan Jiajun, Chongqing shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatiga vakolatan Shenzhen Uyghur Avtonom rayoni va Shenzhen ishlab chiqarish qurilish bingtuanining Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Shenzhen bosh shuji Xi Jinpingning Shenzhen xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqir o'rganib, puxta amaliyalashtirib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmasiga olib, yangi davrdagi partiyaning Shenzhenni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkamlashdan ibarat xizmat asosiy liniyasiga ching bog'lab, partiya markazi komiteti bekitib bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xinjiangni xalqni beytib ronaq topqizish, Xinjiangni uzoqcha gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, jongochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotida yangi puxta qadam tashlashga turtki bo'ldi. Barliq keltirgan yaxshi tajribasi, yaxshi usuli Chongqingning o'g'inishi o'rnak elishiga arziydi. Yaqinqi yillardan buyon Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ruhini chuqur amaliylashtirib, diqqatni ikki chong o'rin bekitmasini amaliylashtirish, ish rolini joriy qildirishga markazlashtirib, olti rayon bir yuqori palla qurilishini o'rinlashtirib olg'a surib, selishtirma afzallik, keyin taraqqiy qilish ustunligini sijil joriy qildirib, davlatning zo'r strategiyasini to'liq amaliylashtirishga kuchab turtki bo'lib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishga ijodiy yetakchilik qilib, islohotni umumizlik cho'nqirlashtirib, ejitishni kengaytirib, darajadan tashqari cho'ng shaharni zamonaviy idora qilishning yangi yo'li ustida izdinib, xalqning baxt saodatini sijil kuchaytirib, partiyani umumizlik qattiq boshqurish, qattiq idora qilishni qilchi eg'ishmay olg'a surib, jongochi zamonaviylashtirishning cho'ngching sahifasini jasorat bilan bitdi. Xinjiangga nishonlik yordam berish partiya markazi komiteti Chongqingga yuklagan zo'r siyosiy mas'uliyat va sharafli burch. Yangi boshlanish nuqtasida Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi va tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini yanada chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markazi komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini umumizlik amaliylashtirib, mavqeni Xinjiangning ehtiyojiga, Chongqingning iqtidoriga qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini birlikda mustahkamlash, kishilar qalbini mujassamlashni tub maqsad qilishda davlat strategiyasini o'rtaq amaliylashtirish, davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilishni zo'r burch deb bilishdi. Dal joyda yordam berib, umumizlik hamkorlashish, qumul bilan Bingtuan 13-yilining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilishni muhim tutqi qilishdi. Yuqori saviyalik ommaviy mulozamat orqali o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish, xalq turmushini yaxshilashni, texni yaxshi olg'a surishni mavqe qilishda chang turib, Chongqing Xinjiang hamkorligi va nishonlik yordam berishning belgi xarakterlik natijasini butun kuch bilan yaratib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga birlikda mulozamat qiladi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Chongqingning Xinjiang xizmatini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Xinjiangning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining ro'shan afzalligini millatlar masalasini hal qilishning jongochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Jonghua millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Xinjiangga yordam berishga yangidan qo'shilgan Chongqing shahri partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, Qumul shahri va Bingtuan 13-yilisi Xinjiang shahriga nishonlik yordam berishni yuqori sifatli planlab ilgari surib, shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatining yangi davrdagi Xinjiang

0: qat'i e'tiqodi namoyon qilindi. Xalq ichi almashtirishi ikki qirg'oq munosabatining muhim tiriki. Xalq rishtini tutashtirish, birligi kelish musobaqasiga turtki bo'ladigan ochqichliq harakatlantirgich kuch. Tayvan bilan bo'lgan doimlik almashtirishdagi marka bo'lish sifati bilan bu qitimqi faoliyatda diqqat xalq ichi yo'g'irlashi va yoshlarning orlishishini ravonlashtirishga markazlashtirilib, Shenjang bilan Tayvanning iqtisod, savdo, madaniyat, sayohatchilik, yoshlarning orlishishi qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishga turtki bo'lindi. Tayvanlik qerindoshlar Shenjangning taraqqiyot muvaffaqiyatlarini naq maydonda his qilib, bilish, tushunish to'siqini buzib tashlab, tashabbuskorlik bilan xalq orasida yildiz tortib, qerindoshlik mehrini cho'nqur yildiz tortqizib, Tayvan mustaqilligiga qarshi turib, birlikka kelishni ilgari surishdagi xalq ichi kuchini mujassamladi. Buyuk zamin parchalanib ketsa bo'lmaydi, davlat bo'linib ketsa texmi bo'lmaydi. Ulug' vatan mangu Tayvandagi birlik kelishni yoqlaydigan vatanparvar kuchlarning kuchlik orqitiriki. Bu qitimqi Shenjang bilan Tayvan orasidagi almashtirish ham ikki qirg'oqdagilar bir oila degan ideyaning jonliq amaliyati. Shundoqla millatni gullandirish, davlatni birlikka keltirishning umumiy vaziyatning yuzlanishi, xalqning ro'yining talpinishi ekanligini aniq uqtirdi. Ikki qirg'oqdagi qerindoshlar faqat bir niyatda ching turib, ittifoqlashib kurash qilgandila, ondan o'rtaq makonni qo'g'dab, millatni gullandirish yangi musobaqasiga o'rtaq otlana olamiz.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leiming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi tunugun tushdan keyin 15-5 yilni boshlash qadamni elish bosh temsidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 13-chi maydon yig'inini o'tkazdi. Axborot e'lon qilish yig'inida 15-5 yil mazgilida Shenjongning mamlakat bo'yicha a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari ta'minot bazasi barpo qilishdagi muhim tadbirlari va taraqqiyot nishoni tanishtirildi. 15-5 yil mazgili Shenjang mamlakat bo'yicha a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilishda ma'yattik ilgirlashni qo'lga keltiradigan oshqushlik mazgil. Yirik planga asosan 2030 yilga borganda Shenjangning oshliq hosili 52 milliard jing atrofiga yetib, yilgi o'tirib hisoblanish Shenjangdan yotgap to'shiladigan oshliq 10 milliard jingdan oshdi. Paxta mahsuloti 5 million 600 ming tonna atrofida muqimlashib, a'lo sifatli paxtaning egilgan nisbati 50% dan yuqori bo'ladi. Bog'banchilik hosili 15 million 500 ming tonna atrofida muqimlashib, tovar mevalarining nisbati 86% dan yuqori bo'lib, yilgi o'tirib hisoblan mamlakat bozorini 10 million tonna atrofida meva bilan ta'minlaydi. Chorvachilik mahsulotlari o'zgacha yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarish iqtidori puxta qadamda eshib, avtonom rayon darajalikdan yuqori yezilik kasbidagi boshlamchi korxona 700 ni ko'proq yetib, asosliq yezilik mahsulotlarini pishiqlab aylantirish nisbati 76% ga yetkazildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti yez xizmati rahbarlik guruhi ishxonasining mudiri, yezilik yezi nazorati partiya guruhining shujisi She Yingzhou mundaq dedi. A'lo sifat va ko'lamdan iborat ishga halqaga chinqadilib, qurilmani a'lolashtirish, boshlamchilarni yetishtirish, sifatni o'stirish, donliq marketinglash, unumni oshirish, asosni kuchaytirish jihatida sijil kuchayib, mamlakat bo'yicha muhim a'lo sifatli oshliq, yog' ishlab chiqarish ta'minlash bazasi, a'lo sifatli bog' o'rmonchilik ishlab chiqarish ta'minlash bazasi, yashil chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish ta'minlash bazasi, rayon afzal yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarish ta'minlash bazasi qurishni tezlatib, mamlakat bo'yicha a'lo sifatli paxta ishlab chiqarish ta'minlash bazasini mustahkamlab, darajasini o'stirib, mamlakat bo'yicha ta'sir kuchiga ega yezilik mahsulotlari va yuqori darajali yemaklik pishiqlash bazasini kuchayib barpo qilib, yezilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unumini uzluksiz o'stiramiz. Mamlakat bo'yicha a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish ilmiy suv bilan ta'minlash kapaltidan ayrilolmaydi. Növbette Abdonim rayonudaki suçluk tarmakları su baylıkının hazırkı ahvalıgı birleştirip, Şincan'ın 15. 5 yıllık su bihkattarlıkı kapaletli kılıç yerik planını yukarı sipetli tüzüp, suçluk eslahalları kuruluşu ve su baylıkını eğlallaştırıp taksimleşini yanmı küşeydip, su diyeceş, su saklaş, su yötgeçki dair türlü hizmetlerini bir tutaş planladı. Abdonim rayonluk suçluk nazarati partiya grupsının azası Muavin Nazır Bao Jingfeng mındak dedi. Çoğun su baylıkını taksimleş ve su saklaş kuruluşunu küçeytip, çoğun otruhal suğuruş rayonlarını yürüşleştirip dağımlı kuruş ve zaman vilaştırıp öz gerçişini algı sürüp, yukarı ölçemlik etesi erik seçtiğimsi bilen suğuruş rayonu tayanç kuruluşlarını cipsilaştırışını yanımı küçeytimiz. Su bilen təminləş ünümü ve universal ünümünü üzlüksüz östürüp, yeni devirdeki karız bilen soğuruş endiyesini, caylarının şaraiti karab kanat yaydırıp, soğuruş bilen oğutlaşını bir gevirleştiriş, yop kastıdan temitip soğuruş katarlıq, su tecej teknikilerini paal kengaytip, memleket boyunca ala süpetlik dikkancılık, çarvıcılık məhsullatları mohim təminat bağısı bərpaqlı üçün su bihkattarlıki kapalını yaxşı işləyimiz.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygıca Şincan'daki yezi taş yollarına selingan mukimlik selinmesi 8 milyard 700 milyon yuandın. Yeniden yasalgan, özgertip yasalgan yezi taş yolu 4400 kilometreden aştı. Kaşgar şehri Paxtekli yezisinin Dao Şangchuan kentindeki karmay yatkızılgan tekşi yol, şallıq mənzirsi, oyla aran ve özgeçe ailevi mihmanxallarını tutaştırdı. Ravan yol, güzel manzara sayahatçilerini jalb qildi. Yil beşidan hozirgacha kent kutib olgan sayahatchi 100 ming odam qitimdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesi Dao Shangchuan kentining aholisi Zulhumar Tursun mundaq dedi. Kent aholisining g'izolanishi qulaylashib qolmay, sirtdan ko'plab sayahatchi kelib, kirimimiz texmi ko'paydi. Abdonim rayon bu yıl yezi taş yolu kuruluşuna 11 milyard 200 milyon yuan meblağ silip, 7000 kilometr yezi taş yolunu yeniden yasaş, özgertip yasaş bilen birge yezi bazarlarına 3. derecelik yol tutaştırış, tabi kentlerinin yolunu katkılaştırış, xatarlık köyrüklerini özgertiş, yezlardaki yolu için yük toşuş biketlerine tok kaçılaş əslahası orınçı qatarlıq türlerini mas kademde algı sürüp, Yezi yol torunun katna şaraiti ve mülazimet süptini umumizlik östürüşünü pilalıdı. Abdonim rayonluk katnaş transport nazarati partiya komitetinin azası Muavin Nazır Wang Xinhua mundaq dedi. 9 yezi bazarga 3-ci derecelik ve onundan yukarı derecelik taş yol tutaştırış, xatarlık köyrüklerini özgertişin tamamlap, yezlardaki yolu için yük toşuş biketlerde tok kaçılaş əslahasının 77'ni köpeydimiz. Bu kuruluşlarını 11. ayının ahırgıca umumizlik tamamlaşını mölçerildik.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1. ayının 8. ayıca Alatau taş yol portundan kirip çıkan avtomobil 130 000'a yetip, bulturk şu mezgildikten 40.95% eşip, portunun sırtkı HVT'ş kuvveti sıcıl kozgıtıldı. Bu yıl kırgen numyan Alatau portunun çigra halkıgan yük transport sodisi kızgılıqı sıcıl yukarı götürülüp, tamujundun ötüdüğün avtomobil ekim sani mukim eşip, en köp bolğandı bir günde tamujundun ötken avtomobil 801 yetti. Şincan Feydiyen Təminləş Zənciri Çəklik Şirketinin muavin baş direktori Tian Shoujuan, yukarı ünümlük, kolaylık tamujundan ötküzüş mülazimeti ve sicil əlalaştırılgan karxallarına nəp yetküzdüğün tedbirle təvəlikdeki taşqı soğudu karxallarının tərəqiyatıya küşlük hayati küş koşqallıqını eytip ındaq dedi. Hazır tamujundan ötküzü süreti körnerlik tezleşip, obrot ünümü xeylili yukarı götürüldü. Biz Otur Asiya bazarını dağımlıq çoğunqır içip, yen yük transport leyin gelirini kengaytip, karxanımızın rıqabət küşünü sicil aşırımız. Alatau çigradın kırış çıkış çigra tekşürüş punkti, tamujundun ötküzüşki kapalatlı kılıç tedbirlerini üzlüksüz əlalaştırıp, sakçı küçünü ilmi tənşep təksimləb, tekşürüş yollarını udulluq köpeytip yecip, aldın kilişip tamujundun ötküzüş, türüge ayırıp, tekşürüş mekanizmini əməliyleştirip, noxtlıq taşkı soğudu maddi əşyalırgı yeşil yol yecip, abdumobillarının yukarı ünümlük yürüşüki kapalatlı kıldı. Ала тау чиградын кириш чыгыш чигра текшүрүш пункти вазипи ижра кылыш биринчи аттырдынын халык сакчысы Сүн Мейтин мындай деди. Якынкы мезгилде таможундан өтүдөгөн автомобиль

0: ki, sansızlığan ailede üsüp yitilgen, her millet oğul kızlarının kalbidi ki, hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlığıçula, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Raziye Zırtali.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmunlardan alatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şincan'da 2026 yıllık süpet iyi yürüyüşlük faaliyetinin başlanğanlığını sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Kelpin nahiyyəsi tögüçülük kəsbinin ən-ənivi tarqaq bakmaçılıqtın yaxşı nesil yetiştiriş, inçki pişiklaştın ibarat kipinek siman özgürüş yolu qədəm qoyğanlığını tonuşturumuz.
2: Yarqın ism sayfımızda ammının kalbideki tügünni yeşken Ahmetcan Erşidin bilen tonuşimiz.
1: Programımız yana Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Sulu Şetin abonuçla terminalada maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Nizamını ögünüp, izçillaştırıp, umumi halk kitap okuşunu çoğunkırlaştırış başlayemesi de ki, 3. nöbetlik Şincan umumi halk kitap okuş yığını Hoten şehirde geçildi. Yığında umumi halk kitap okuşunu ilgiri sürüş nizamını ögünüş, izçillaştırışını çördep, yürüyüşlük kitap okuş, fikir almaştırış faaliyetleri planlanıp, kitabını vasıta kılıp, kitap okuş arkalık güçünü mücessemlep, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını çoğunkur algı sılcetiş. Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş üçün, üzlüksüz türde kitap humarla küçü ve menevi kuvvet koşuş maksat kılındı. İçiliş murasımda kitap humar mektep, kitap humar karxana, kitap humar aile katarlık ilgar tıpla merkezlik tektirlendi. Yani Şincan'da umumi halk kitap okuşunu umumlaştırıcı 10 kişiye teklif namı tarıktıp verildi. Hem de 2025 yıllık Şincan yakşı kitapları münderisi tallanan 35 hıl kitap ilan kılındı. Yığının baş temelik nutuk sözleş halkısı da 8 aziz mihman kitap okuşunun şahsının üsüp yetilişi ve cemiyetinin yükselişindeki türkülük rolünü okuşumağın nutukluğun çoğunkır bayan kıldı. 3. nöbetlik Şincan umumi halk kitap okuş yığınının tarmak türlü faaliyeti 9. ayının 18. günü geçi devamlaşıdı. Bu mezgilde Hoten vilayetinde Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, yaşla ösmürle birlikte kitap okuş, ata anıla balılır bilen birge kitap okuş, yezi kentlerde kitap okuş, emeli kitap hanılarının terakkiyatı katarlık başlayımla tördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötküzülüldü. Hem de Tianshan kitap bazarı kitap arkalık halkın nefret küzüş körgezme kılıp setiş pahalıydı. Koyullundaki şiiri tüs, Hoten'deki kitap okuş sadasının ibaret kitap okuş keçeliki, kitap okuş çoğun ders hanısı, baş temelik makalı kobul kılış, hem de bütün taratkuda kitap okuşunu umumlaştırış katarlık özgeci pahaliyetle mas kademli kanat yaydırılıdı.
2: Yakında Altay Şödu Aerodromu'nun yıllık yolucu toş sani 1 milyon adam kıtımlık ötkeldin ötüp, Bulturkı'dan 75 gün burun bu nişanı yetti. Altay şehir ahalisi Gülnar, Hermukaş Altay Şödu Aerodromu'nun 2026 yıldaki 1 milyoninci yolucusuna aylandı. O mundaq dedi. Hakikaten ben hoş buldum. Özümden Altay Aerodromu'nun bu yılki 1 milyoninci yolucusu aylandığalıqımını oylap mı bakmağanı gəmmən. Bək əhmiyetlik boldi. Her bir yolucunun Altay'da güzel səpər kılışını ümit kılımən. 2026 ili Altay Şödu Aerodromu'nun transport işləp çıxırışıda sicil küşlük kuvvet kuzgıtıldı. Bu yılın 5-dən 9-cı ayının 4-cü günü gecə uçqan, qonğan növətçi ayrı bulan 11.135 ayırplan kıtımgı yetip, bulturki şu mezgildikidin 25.121%. portqa kirib chiqqan yo'lovchi 995756 odam qitimiga yetib 33.3

0: 90%. Yük poşta yollanması 520 bütün mıngda 414 tonluğu yetip, 132 bütün %4% eşip, köp türlük yürüşüş körsetküçü de tarihi rekord yenilendi. Şincan Aeroport Gorohi Çeklik Mesuliye Şirketi Altay Başkuruş Şöbüsü'nün muavin baş direktörü Ding Yong Jin'nin tanıştırışça, bu yıl kırgenden bu yan Altay Şöbü Aerodromu da Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen Katarlık birinci Katar'daki tört şehirge bivası uçuduğun növetçi aeroplan muqum katnağın. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou Katarlık oyet şehirge katnaydıgan Shenzhen sırtıdaki aviasiya katnaş noktası tutaştırılgan. Şunundak Shenzhen işçidiki 15 şehir rayon işçidiki 19 aviasiya liniyasına kaplıgan. Gol tarmak liniya birliş berketilindigan aviasiya tori bargan siri mükemmelleşken.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'da 2026 yıllık Süphet Eyi yürüyüşlük faaliyetinin başlanığını sözlep birimiz. Bu yıl 9. ay memleket boyunca 49. kitimlik Süphet Eyi. Abdunum rayında her kaysi vilayet, oblast, şehir hem her kaysi ala kadar orla birleşip hareketlenip Süphet texniki asasi iktidarını küçeytip, Süphet bir xatarlıki kapaliti seviyesini östürüşünü başlayımı kılıp, 2026 yıllık Süphet Eyi yürüyüşlük faaliyetini umumizlik kanat yaydırıp, Şincan'ın iktisat cemiyetinin yukarı süphetlik terakkiyatına küç koşudu.
1: Faaliyette dikkat Süphet terakkiyatı bütün zincirge merkezleştirilip, 4 çoğun noktalık mahsus hareket orullaştırma kılınıp, Süphet ideyasının kişiler kalbinin çoğun orun ilişiğe, Süphet'ni emeliyleştirip, ünüm kürsütüşüge kırgızış, mahallerge kırgızış, mekteplerge kırgızışge türtkü bulup, Süphet samimiyeti vadesi, kırgızış, mahallerge kırgızış, mekteplerge kırgızışge türtkü bulup, Süphet samimiyeti vadesi, marki hikayeler müsabıkız katarlık faaliyetlerine kanat yaydırış arqılıq ilgar Süphet medeniyeti avj aldırılıp, bütkül cemiyette Süphetge ähmiyet berdigan, Süphetni qoglışıdigan, Süphetni qogdaydigan quyuq keyfiyat yartılıdı.
0: Kasplarning darajasini östirishga kuch qo'shish jihatida tekshirish, tekshirib o'lchash apparatlari, tajriba hollarini ichib etish kuni qatorliq fanni umumlashtirish faoliyatlari markaziy qanot yaydirildi. Ölçeş, ölçem, ispat biriş, itiraf kılış, tekşürüş, tekşürüp ölçeş katarlık Süphet ul eslehaları biriktirilip, otura küçük karhanına bir ponkit şeklindeki del cayda mulazimet bilen temelenip, mutahhasle birinci sepki çonkur çöküp, mesele hal kılıp yardım biriş yöleşki teşkilinip, kesp Süphetindeki tosuk nokta, kıyın noktala hal kılınıp, amavi karakterlik Süphet faaliyetleri ken kanat yaydırılıdı. Süphetni östürüş ve marka kuruluşunu çördep, bütün Abdunum rayon karxanalarını ilgari Süphet başkuruş endizge toğrulunuşki yeteklep, bütün ceryallık Süphet başkuruş tezgilleş ve sürüştürüş sistemisini mükemmelleştirip, rakamlaşken akli iktidarlaşkan vasıtlığa tayinip, Süphetni idare kılış derecesini östürüşki türtkü boludu. Süphet texnikisi amili bilen has kesplerini terakki kıldırışını çoğunkır yuğurup, Süphet ölçümünü sicil yetildirip, yukarı sapalık Süphet ixtisaslıkları koşuğunu zor aydıdı. Dikkatini mahsulat, kuruluş, mulazimetten ibaret üç çoğun sahada Süphetini östürüp, ünümünü aşırışkı merkezleştirip, Bingtuan bilen yerliknin yuğurumun terakkiyatını çoğunkırlaştırıp, Şincan Süphet'i katarlık danlık markalarını zor aydıp, danlık marka kıymetini aylandırışkı türtkü bulup, rayon Süphet rekabetinin yeni evzellikini yetildirildi. Süphet bir xatarlıki tövən çekini qatlıq saqlaş, istimal bazırı muhitini əlalaşdırış bu qıtımqı paliyyətinin mühim məzmuni. Atılım rayon diqqətini xalq durmuşuqı köngül bölüşkü mərkəzləşdirib, pocağınızı salyot, kuruluşdu işiltildiğən sıqlıq saqlaş materialları, ot öçürüş məhsulatları qatarlıq noxtuluq məhsulatlarını məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukuki çekiliş, saxtılıq kiliş qatarlıq, qanunlı xilap kılmışlığa qatlıq zərbi verib, tipik dilo misallarını aşkarlaydı. Kuruluş Süphetini tekşürüş ölçeş aparatlarını məxsus tüzəş, öy, şəhər məmuriyeti kuruluşunun Süphetini nazarat kılış tekşürüş, çoğun-çoğun suçuluk türlerinin Süphetini tekşürüşünü puhtu ilgiri sürüp, import kılınan istimal boyumlarının Süphet bixatarlıki xavxatarını közütüp ölçeşini yanımı küçəydirdi. Medeniyet sayahat, yaşanığında kütünüş, soda, pul muamilik katarlıq mulazimet sahalarının Süphetini östürüş hareketini çoğunkurlaştırıp, neşer hukukunu qoğdaş məxsus hizmetini ilgiri sürüp, ammanın istimal bir xatarlıkını qoğdaydı. İgelin işe bu yılki Süphet Eyi faaliyeti de köp tarmaq birleşip hareketliniş, bütün rayonunu kaplaş, dəl cayda küç qoşuştak roşan alahidilik namayan kılıngan bolup, Süphet cahatin yardım biriş yöleş,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselirken Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Kelpin nahiyesi tögüçlük kesbinin en enevi tarqaq bakmacılıktın, yakşı nesil yetiştiriş, inçki pişiklaştın ibaret kepinek siman özgürüş yoluğa kadem koyuqallıqını donuşturumuz. Hazır Şincan Şinto Sütçilik Çeklik Şirketinin yeni süt setiviliş nek meydanıga yeni tögüstelik kaçılanan toşuş optomobilleri arka arkadan yetip gelip bakmacı ailelerinin çekirde kuşallık çilvilendi. 40 yaşlık bakmacı Molla Ahmet Mehmet özünün süt bakini yötkeş bilen aldıraşıydı. Her bir süt bakıga bakmıçılarının isim familisi katarlı uçurla belge kılıp yazılgan bulup, süt menbesini sürüştürüş işka aşkan edi. Köpçülük süt baklarını soğuk saklaş öyüge elip kirgenliyken, tekşürüp ölçeş kadımları bakların evrişke elip tekşürüp ölçedi. Nek meydandaki hizmetçi kadım tonuşturup bundak dedi. Şirket gene köçmü tekşürüş ölçeş optomobili orullaştırıp, ailege kırıp çarılap tekşürüdü. Hükümetinin tögü sütünü başkuruş məxsus bəni bakmıçılık tazılıqı daimlik heydekçilik kılıp, köp tərəp birleşip hərəkətlenip, süt mənbəsi süpət müdafiye liniyasını müstəkkəmləydi.
1: Molla Ahmet 2023 yılı qarız ilib tögü bir qışqı başlıqan idi. Bugünkü gündə onun tögüsü 85-ki yetib, 3 yıldıla tögü sütü setib kılgan kırmı 1 milyon yuandın köprək yetdi. Kesipnin türütküsüden Kelpin nahiyesindeki tögü bakmıcılığa ailesi 736'yı yetti.
0: Kelpin nahiyesi tögü bekışta uzak tarihi iyi. İlgiri köpünce çöllükteki toşuş kuralı kılıngan bulup, dikkalla tögüleni u yer bu yerde tarqaq bakattı. Tögü sütü pekat koşumcu kes bulup, məxsus kes bulup şekillenmegenedi. 2021 yılı şu cay mevkani baylık evzelliğine koyup, tögüçülük kesbini bütün nahiyedeki 6 çoğun has kesb işçi de birinci oranı koyup, yar yülek buluş siyasetini ilan kılıp, yardım üsümlük kariz tarqıtıp, ölçemleşken bakmacılık bazısı kurdu. Birkaçı yıllık terakket arkalık bekle vatkan tögü kölümü üzüksüz keneyip, bütün Şincan'daki nahiyeler işçi de aldıngı katarı öttü. Tögü sütü məhsulat miqdarı muqim eşib, başlamçı pişiklaş karxallarının işləb çıxırış iqtidarı sıcıl qozğutuldu. Kəsb kölümü kenay gendinkin, yeni tərəqiyyatki boğma halət şununla əgişib gəvdiləndi. Ən-ənəvi əndizidəki tögü köpəytib yetiştirişdə pəqət 4 yılda iki qitim köpəytişkili buladdı. Topni kengaytish sürati çeklik bulgaçka pişiklash karxallarının künsiri eşivatkan tögü sütü ihtiyacını maslaştırish təski toxtab, yaxşı nesil yetiştirish, süpətni östürüp ünümlü aşırıştiki açqışlıq bösüş eğizgi aylandı.
1: Köpeytip yetiştirish qiyin buluş məslisini həl qilish üçün Kelpin nahiyesi Şincan Çarıvcılıq Pəllər Akademiyası bilen birleşip, Abdunum rayon derecelik pen tədqiqat süpsi, Şincan tögüçilik kəsbi tədqiqat oranı qurup, tögünün toğultılgan ispirimiz bilen

0: sun'iy uruqlandirish, faslsiz yilda nasllashtirishdan iborat ikki turlik texnikani muvaffaqiyatli egallab, to'g'ini ko'paytishdagi 4 yilda 2 qitim ko'paytishni 4 yilda 3 qitim ko'paytishga o'stirib, sut berish unumini 30% o'stirib, kasbning uzoq muddatli sog'lom taraqqiyotini kuchli fan texnik tirki bilan ta'minladi. Shundoqla butun mamlakatning to'g'ichilik kasbining taraqqiyotini kalpin loyihasi bilan ta'minladi.
1: Kalpin nahiyasi to'g'istik hasbidagi boshlamchi korxona bo'lish subuti bilan 2022-yili ishlab chiqarishga kirishtirilgan Shinjong Shinto sutchilik chaklik shirkatining yangi to'g'istini yillik bir taraf qilish iqtidori 20 ming tonnaga yetib, shirkatning yillik sotish summasi uda bir qatlanib, butun nahiyadagi beqilayotgan to'g'ilarning zo'r darajada ko'payishiga turtki bo'ldi. Shinjong Shinto sutchilik chaklik shirkatining bosh direktori Su Hua mundaq dedi. Shirkat 8 million yuandan ortiq mablag' selib, texnika tadqiq qilib etishni qanot yoydirib, davlat ichidagi tunji to'g'isti polipeptid mahsuloti to'zi xuangni tadqiq qilib ochdi. Aloqador hunar san'at davlatning kashfiyot patentiga iltimos qilindi. Növbette şirketin ikinci kararlılık türü de ciddi kuruluş kılınmaktadır. Keler yılı memleket boyunca kölümü aldınkı Katar'da turadığan tögüstit halkını akıllı işlep çıkırı sehi kurup çıkılıdır. Su Hua mundaq dedi. Sehta merkezli kontrol kılış arkalık işlep çıkırış yolu koyuldu. Teknikla tahtık kompüter arkalık bütün işlep çıkırış tertipini kontrol kılalaydı. Akıl yasımıncılıkta hem mahsulotni texnik qattiq kontrol qilishni ishqa oshirguli ham ishlab chiqarish unumini zo'r darajada o'stirgil bo'ladi. Navbatda shirkat 60 odamni bevosita qabul qilib ishqa o'rinlashtirib 450 dan ortiq boqmachilik oilasining kirimini oshirishiga ta'sir ko'rsatdi. Bu yil boqmachilik oilalarining 220 million yuan sut pulini naqdlashtirishi mo'ljallandi.
0: Kalpit nahiyasi Kasb siyosati sistemasini sijil mukammallashtirib, Kalpin Butliqi rayon ommaviy markasini yaratib, Jongo ekologiyalik to'g'i shahri degan nomga erishib, nurg'un o'lchamlashgan boqimchilik bazasi qurdi. 2025-yili butun nahiya bo'yicha to'g'a butun kasb zanjirining mahsulot qimmati 2 milliard yuanga yetib, necha ming ommaning kirimini oshirib, beshiga turtki bo'ldi.
1: Kasb Tez taraqqi qilish bilan birga yem xashak bilan ta'minlash kasbiy ixtisosliklar qo'shimcha mahsulotlarning inchiki pishiqlash qatorliq jihatlarda yanada kamtiklik mavjud. Kalpin noyalik hayvonot sahiya nazoratchiligi o'rnining boshlig'i Ming Shogang mundaq bildirdi. Kelgusi bir qancha yilda Kalpin noyasi to'g'ichilik kasbida miqdorni muqimlashtirib, sifatni o'stirishni ching turib, inchiki pishiqlash iqtidorini o'stirib, to'g'i Göşi, tögi teviti qatarlıq, qoşumçi məhsulatlarının qımmetini çoğunqır qeyzib, töginin həmmi yeri göhər digən kəsb yoşurun küçünü qozgıdıdı. Kəm tüklüklə toluqlanıb, zəncir uzartılıdı. Kəlpin nayəsi sicil türdə, pən texnikədə yenilik yarışıqı tayinib, kəsblə tərəqqatıqı kuvvət qoşub, koldurma avazı arqılıq, xalqni beytiş yeni melodiyasını yangırtıp, xas çarvıçılıq kəsbinin yezi kəntlərini gülləndiriş yolu da puhtı qədəm bilən yıraqı yürüş qılışıqa türtkü boludu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Junhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şinjang Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifimizda ommaning qalbidagi tugunni yashgan Ahmadjon Arshidim bilan tanishimiz. Yaqinda Qorli shaharlik adliya idorasi Qora yulg'un adliya o'rnining murassa ishxonasida amgak mulozimati boshlamsi to'yikis turilishib ketgan hisobot talonini siqimdig'inicha ustalni urib turib ayni vaqtda shaqni bir mo yerga 130 yen bo'yicha hisoblashimiz deyishgan. Hozir nemishqa gapinglardan yana vaslislar dedi.
1: Udulda o'tirgan Ahmadjon Arshidin bu gaplarni astoydil angladi. To'ikisning ochiqi yongandan keyin ondan ig'ir besiqlik bilan paketni o'tirg'i qo'yib qonun nazariyasini so'zladi. Oxirida u odam ishlatguchi taraf bilan qayta-qayta fikr almashtirish orqali ikki tarafning ziddiyatini hal qildi.
0: Bu yil 53 yoshga kirgan Ahmadjonning asosiy qatlamdagi omma bilan aloqa bog'lig'iga oz kam 20 yil bo'ldi. Etiz başlardaki emgek mulazimeti macerasıdın. Koşlular arasındaki uşak işlağıca o hemişe her kaysi tereplege azadlık beğişlaydıgan müresse çağrısı tepip bir eleydi. 1996 yılı her birlikten çekingenlikin Ahmadjon yezi igilik sistemi sığı kırıp hizmet kılıp ammağa yerini ilmi teriş, haşarat zeyninin ünümlük alını erişini ögetti. 2008 yılı o köçmün noposunu başkuruş oranına göt geldi. Duç gelgen ehvalla teximi mürekkepleşti. Şunun için bir kançı oranına

0: Ziddiyetini hal kılışta aldı bilen kayfiyatını turaklaştırış, onun tügününü yeşiş gerek. Bu, Ahmetcan daim eğizidin çürmeydiğen söz. Aldırangı kişilerin yolukkanda o talaşmayı, belki olanın açıkını çıkarıverişini saklap, onun eğir besiklik bilen davlayı sözleydi. Kem söz kişilerin yolukkanda o mun düşüp, asta asta olanın köngüldeki oylağallarını etişki yitekleydi. Bu yıl 5. ayda tevelikte tağı bilen cihan kız yundu yolu yatkızış ve öyünün kendindeki çığır yolunu işiltiş hukuku doğrusu da talaş tarçı kılıp azarlaşıp kaldı. Tağısı yundu yolunu özgertmekçi bulganda turba liniyesi cihan kızının holisinin kesip ötüp kuruluşta yer yüzünün kolaşkı çetilgaçka iki aile öyünün kendindeki çığır yolunu işiltiş hukuku da öz gepide çın turu velişti. Kent ahalile komitetidikile arlaşıp yiteklegen. Sakçıhanıdikile öyüge berip murasa kılgan bolusumu önemi bolmadı. Şunun bilen alakadar kişi Ahmetcan'a telefon verdi.
1: Ahmetcan bu haberini anlap yetip gelip, ayrım-ayrım paranlış şeklini kullanıp, iki tarafından iltimas talpini anladı. İgileş arkalık Ahmetcan'ın könlüde san buldu. O taksı bilen ciyen kızını bir yerge çarkırıp, ular ne yüz tura fikir almıştırışkı ündedi. Kayfiyatının pesaygenlikini görüp, Ahmetcan fırsatını tutup, siler kan kıyırındaş, bir aile kişileri. Muşincilik iş üçün yüz örüşüp getişinin haceti var mı? Bunun denkiyin, körüşüp kalsanlar mı kanda kılısılar dedi. Samimi sözler onlarının kalbige təsir kıldı. Ahırda, tağısı bilen ciyen kızı kuruluş layihasını bekitip, çığır yolunun təvəlikini aydınlaştırdı.
0: Qara yulgun bazarının lazı bilen kevez terugu kölümü çoğun bulup, her kıtımlı kosul yığış mezgeli de, emgek mulazımeti macerası köp yüz beridu. Nurgun işli gücü bilen terikçi resmiyetini mürekkep görüp, hemişe yazma toxtam imzalaşını halamaydu. Hisabat kılganda, emgek mulazımet hakkı talaş tartışı köp görülüp, muresse hizmeti adetin taşkırı müşkül ehvalı çüşüp kalıdı. Bu, cahil keselge karıta Ahmetcan kanun yardımı merkezini udullaştırıp, yurttaşları üçün kanun yardımını kolu keltirdi. Onun karışça, muressanın kıymeti köz aldıdaki ziddiyetini hel kılıçtı bulupla kalmayı, tehimi muhimi her bir dil odun paydalanıp, toxtam eni, delil ispat eni, hukukunu koğdaş yolunu ammağı inçke, tepsili sözlep, kanunçılık karışını ulanın kalbige hakiki terişte ihbalın etti. Muresse iş orunda yıldız tartkan Ahmetcan'a nispeten başkalarının soğuk muamelesine uçuraş, til ahanet anlaş adetki iş idi. Bazı hizmettaşları onunla nasihat kılıp, yine birkaçı yıldinkin pensiyaya çıksız. Bunca çarçışınızın nimi haciti digen de ukülüp durup, köpçülük bana işinidi. Nasihatimini anlaşını halaydı. Manı bu menin bu hizmetin kılıçtaki en çoğun gayretim. Nemişki hargılık eskılığı dekmen deydu.
2: İh anı veten, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz 1,400,000,000 oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızını anlaşılanı karşılayımız.
0: Hürmetlik Radyo Anlıqıçıla, əmdi Atodum rayonundaki 16 şehrinin hava raydı malumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17'den 28 Celsius gradus kuşa, 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 13'den 29 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 14'den 30 Celsius gradus kuşa. Gulcide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14'den 33 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava uçuk, temperatura 14'ten 28 Celsius gradus kuşa. Karamay'da hava uçuk, temperatura 19'ten 30 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 14'ten 31 Celsius gradus kuşa.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Radyo uçula. Yakında Govyen Akpırat İşkanısı ötküzgen 15. 5 yılın başlanışı yürüyüşlük baş temli Akpırat ilan kılış yığında Maliye Ministerliğinin alakları mesulü kandak kılıp davamlık küçep yezi kentlerinin güllendirişini kollaşını tutmuşturdu.
1: Maliye meblağı yeza kentlerini güllendirişini algı siljetiştiki muhim ozuq tülük ve herbi lavazimet bulup 15. 5 yılının başlanışıdaki aşıkışlık tügünde yeza kentlerini güllendirişinin maliye tiriki signalı koyup berildi. Akbarat ilan kılış yığınıdaki zeç siyaset sallıq malumatları ameli ameliyleştiriş tedbirlerden yeni mezgildeki yezi ilgiliki, yeza maliye selinmesinin yolu koyuluş ramkısını enik görüp, yeza kenetlerini umumiyüzlük güllendiriş ve yezi ilgiliki yezilerini zamanıvilaştırışka köç koşkılı buludu.
0: Köp kılaşkan selinmi kapalıydı, devletin açlık bir hatırlıkı kapalı tıklıştın başka külemlik kaydı namırat işip gidiş, namıratlık kilip çıkışının aldığını iliş katarlık çatlarda davamlık küşgendin sırt, Maliye Ministerliği halk turmuşu bəqt saadetik kapalı tıklış, maliye pul muamili hemkarlıkını yolu koyup, işki ihtiyacını ilgiri sürüş siyasetini əlalaştırış katarlık çatlarının həmmisi de yez ilgiliki yeza dehkallarının terakiyat ihtiyacı çoğunluğu katnışıp, yez kentlerini umumizlik güllendirişinin maliye kapalı atasını putiledi.
1: Maliye Ministerliğinin alakadar mesulü mundaq bildirdi. 2026 yılı memleket boyunca adetteki ammevi hamçotku oralaştırılgan dehkancılık, ormançılık, suçılık çıkımı 2 trilyon 430 milyard yuan bulup, aldınkı yılının okşaş mezgildikeden 3.10-3% aştı. Muhbirlarının gözetişçe Maliye Ministerliği yezi ilgiliki, yezlarını adetteki ammevi hamçot boyunca aldın kapatletlendirdiğin sahaya kılıçta çıntırıp, yine pevkulatta uzak müddetlik alahidi zayom, yerlik hükümet mahsus tür zayomi katarlık köpkül meblağ yollarını açıkan. Kerdit kepilliği, qarız ösüm yardımı, Selinmi fondi qatarlıq siyaset qorallarımı teximi köp pul muamile ve cemiyet selinmesinin yeza kentlerini güllendirişke köç koşuşuğa yetekçilik kılıp ve türütkü bulup, yez kentlerinin uzak kelgüsü terakiyatını imkaniyetlik sicil meblağ eqin suyu bilen təminligen.
0: Şunu bilen bilen, dehkalarının menfaatini qanda qoğdap, dehkalarını pul tapalaydıgan kılışmı en mühim iş. Bu yıl merkez maliyesi 263 milyar yuan oralaştırıp, terilgu yerinin münbetlikinin koğdaş yardım pulu, yezgilik suğurtisi hakkı yardım pulu katarlık, yezi ilgilikigi alaklar yardım pulu siyasetlerine mokum yolu koyup, dehkaların açlık terişti işençke, ümitke iyi kıldı. Bu yıl daimlik yardım kılış üyleştiki tuncici, merkez maliyesi silinme sıcılıkını devamlı saklap, 177 milyar yuan acırtıp oralaştırdı. 6 ayının ahırgıca namıratlıktan kutulgan emge küşlerinin ışkı oğruluşu külümü 32 milyon kişinin açtı. İşkı oğruluşunu mokumlaştırış, kırımını aşırışını ilgiri sürüş arkalık namıratlıktan kutulgan kişiler topağı delcaydı yardım kıldı yüledi. Maliye cettin yardım veriş yüleş siyasının emli ünümdarlıkını toluk ispatladı.
1: Cüngüce zamanıvilaştırışta halık durmuşu hemmedin mühim. Cüngüce zamanıvilaştırış kuruluşunun çoğunluğu alğa silci tılışıqa ağışıp, şehir yazılardaki amının mektepte okuş, kesel kürsütüş, turalgu qatarlı xalık durmuşunu kapalatlendirişki bolğan ümidi teximu yuqırı boldi. Yaşanğandı kütünüş mulazimeti, balılarını beqiş, səpərgi çıxış qatarlı ətrapıdaki işlarğı bolğan ehtiyacı teximu köpəydi.
0: Maliye Ministerliğinin alaqadar mesuli mundaq bildirdi. Bu yıl Yaşanğanlar ballarga mulazimet kılış kapalı teğimi küştük boldı. Bu yıl məxsus məbləğ oralaştırılıp, yezi rayonlardaki 65 yaş hem onun çoğun yaşdaki yaşanğanlar qatarlıq kişiler topunun tarqılışçan zukam vaksinisine haksız əmdişi ilham verildi. 25 milyondan artıq boğaqlar, ballar hem onların ailesindikiler 2026 yıllık balı beqiş yardım pulunu tapışırıb aldı. Yesliyde okuvatkan təxminen 24 milyon adam kıtın balı okş yeşiği yetmigenler bir yıllık bekiş terbiyeleş hakkını keçirin kılıç siyasetinin bəhrimen boldu.
1: Muhbirning Maliya ministrligidan egilishcha ijtimoiy kafolat jihatda asosiy turmushni qutqizish yordam berish, maxsus turda ijtimoiy qutqizish yordam berish, jiddiy ahvoldagilarni, qiyinchilikda qolganlarni ijtimoiy qutqizish yordam berish qatorliq turli tizimlar uzluksiz takomillashgan. Mo'ljallanishicha bu yil butun yilda jami 44 milliondan ortiq kishi tuvan turmush kafolati, alohida qiyinchiligi barlarni beqish qatorliq asosiy turmush yordami olar ekan.
0: Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, moliyaning yezi egiligiga yordam berish, dehqonlarga naf yetkazish, xalqni bejiz salmoqini sijil zo'raytish, yezi kentlarni gullandirishni ham qimmatga, ham baxt tuyg'usiga ega qildi. Bir qatar dal joyida amaliy bo'lgan moliya tadbirlarining bir uchi dehqonlarning kirimini oshirib, bejizdagi hamyonni tutashgan bo'lib, dehqonlarning kirimini oshirish yo'llarini kengaytirib, dehqonchilik bilan shug'ullanish foydasini muqimlashtirib, keng dehqonlarni tirishib ishlasi beyolaydigan, ajr sundirsi javobga erisha oladigan qildi. Yana bir uchi xalq turmushini kafolatlantirishdagi baxt asosini to'liq kafolatlantirib, diqqatni yezlardagi omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, yez kentlardagi xalq turmushidagi kamchiliklarni to'liqlab, ommaviy mulozamat ta'minotini a'lolashtirdi.
1: Shuning bilan birga Moliya ministrligining aloqador mas'ulining oshkorlashicha iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojiga birlashtirib, moliya pul muomilasini moslashtirish yangi siyosiy va yangi tadbirini davomli tadqiq qilib tuzib o'tibdi. Bu yilning keyingi 20-da yo'lga qo'yildi ekan.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Anlamadığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Bırak programımız. Yezi kentlerine nezer sahibimizin davranıştırımız. Yeni Nuskudaki çarvışlıkı dair 9 maddılık yürüyüşlük yüleş siyaseti delcayda emelilişip, Çapçal Nayis'teki bakımcılık ailelerinin bakımcılık aktifliğini ünlü kozgap, göç koyu, göç kalısının neslini yakışılış hizmeti, mas kademle, put kademlen algısılcıtılıp, süptünü öztürüp, sür eğitini tezletip, enenevi çarpıçılıkların zamanı bir yokur ünümlük çarpıçılıkı karaptıp, özgertişe küşlük trek bu oldu. Siyaset yolu koyulgandan bu yan, Çapçal Nayısının göç koyu ela neslini kürgüzüş kademi körünerlik tezletilip, nesil yakışılış hizmeti tarkak ahallar, emkarlık kooperatifleri,

0: Tarımçılıkta çetişlik külemleşken karhanlardaki barlık asası gevdini kaplap, bütün ayının çarımçılık kesbinin tipini özgertip, derecesini öztürüşke küçülük hareketlendir, güç koştu.
1: Çapçal nahiyasının çoğur bazırı, Bozdun kentindeki bakmıcı, Ma Çönbao'nun ailesi de yeniden kirgizülgen bir türküm sap nesillik huyan koyu bir neç gün köngül koyup perviş kılınış arkalık şu cayının bekiş muhitiga tamamen maslaşıp, kotanda bəxiraman yem yavatatdi. Yıraktan keltirilgen bu bir türküm nesillik sağlıklar del Çapçal nahiyasının çarvıçılıkı dair 9 madda siyasi əməlileşkendin keyin bakmıçılarının siyaset paydasını çan tutup nesil yaxşılaşını kanat yaydırğallıqının callıq əməliydi idi.
0: Ma Çönbao'nun eğitişçe o Anhui'nin Dangshan nahiyasının köp qozlaydıgan asasi sağlıktın 400'ni kirgüzgen bulup, İki keç gündüz toş arkalık 8. ayının 22. günü keç kurun 13'lük itip gelgen.
1: Yeni nuskıdaki çarvıçılıkı dair 9 maddalık yürüyüşlük yöleş siyasetinin yadroluk mezmullarının biri buluş süpti bilen, köp kozlaydıgan köpeyiş iktidarı ige sağlık kürgüzüş məxsus tür yardım puli 2026 yılı 7. ayda resmi əməl ilişip yolu koyuldu. Siyasette mundaq aydınlaştırıldı. Belgilimige uygun nesillik koy firmasının nesillik koçkar köp kozlaydıgan köpeyiş iktidarı ige sağlık kirgüzgen, şundakla bekılgan köpeyiş iktidarı ige sağlık 30'dan aşkan. Muqim bakmıçılıkni işqa aşırgan dehqan çarvıçılar hem kölemlik bakmıçılık asasi gevdesige karata köp kozlaydıgan köpeyiş iktidarı ige sağlıkning her birige 500 yuan ölçem boyuca, maksus tür boyuca yardım pul beriladı. Siyasette Şücay'nın göç koyu neslini yakşılaştaki aşkışlık halkılar delcayda nişallanıp, bakmıçılık ailelerinin nesil kirgüzüş tennerhi bir vasıta tövelletilip, bütün nahiyedeki bakmıçılarının nesil yakşılaş aktiplikı ünümlük kozgıtıldı.
0: Ma Çönbao mundaq dedi. Hazır siyaset paydılık. 7. ayda alakadar yardım pul siyasetler emeliyleşti. Her bir koy 500 yuan yardım pulun behrimen buludu. Ben 8. ayda sap nesillik huyan koyunu asasi sağlık kılıp kürgüzdüm. Huyan koyunun köp kozlaş iktidarı gevdilik. Kozlaş nesbiti yukarı. Köpeyi sür ititiz. Şunu ben bu neslini talladım.
1: Yeni siyaset ilan kılıngandın keyin Çapçal nahiyelik yazı ilgiliki yaza idarisi birinci vaqtta çarvıçılık tekniklerini kent gruplarga çöküşke teşkillap, ailelerge kirip teşvik kılış, naq meydanda suallarga cevap yeri şekli arkalık tekniki mulazimeti ve siyasetini çöndürüşni noktadan noktaga kanat yaydırıp, elan nesil kirgüzüşnün paydısı, yardım pul iltimas kılıp elişnin tepsilatını inik çöndürüp, kent bakmıcılık ailelerge nesil yakşılaş ni üzül kesil kanat yaydırışının hatırcam kılıç kumuliçini yegizdi.
0: Çapçal nahilik yezi ilgiliki yez idarisi çarvıçılık mal doktorluk terakiyat merkezinin muavin müdiri Kaynat Kali mundaq dedi. Yeni bir növetlik çarvıçılık alakları 9 madlık siyaset 2026 yılı 7. ayda resmi yolu koyuldu. Bunun için de köp kozlaydıgan koy köp işiktarı ilgi sağlıklı kürgüzüşkü karta məksus yardım pul beriş aydınlaştırıldı. Kent bakımcılık ailelerinin koyup padık kurulmasını alalaştırıp, köpeş iktidarı yukarı göç koyunu zor güç bilen terakki kıldırıp, enevi bakımcılıkların yukarı önümlük külemleşken bakımcılık özgürüşüge, hakiki türkü buluşa ilham verildi. Çapçal nahiyesi çarabçılıkı dair 9 madde siyasetini vasıt kılıp, ala nesil teknika mulazmetini bakımcılıkların birinci sepege delcaydı yetküzüp, enevi çarabçılıktaki konu kesiplerde zamanvi yukarı önümlük yığı tüsünü barlığı keltirdi.

0: Yang Huijuan mundaq dedi. Biz Fujianlik bir xeridanın 20 000 xalta zakazını ciddi tayyorlayatmız. Bu məhsulat tordiki yol arqalıq bütün memleketke setiladı.
1: Aykul oqatçılık şirketinin qurğuçısı Mahmud Mehmet bolup 16 yıl ilgiri yurtu qaytıp egiliktikləb qağılıqnan isti bir kiçik yemek içmek dokunu içip, toxu kaupi ve toxu puti, toxu taşlı qatarlıq doğru dermek koşulgan yemeklerini satkan idi. Şu çağda qağılıqnan istiki yenik sanayet bakçı rayonu koşun təşkillahı atattı. Terakiyet pürsütünü doğru körüp yetken Mahmud, bakçı rayonunun soğudiyar çakır meblağ gelip kılış yaksı yastıdın paydınıp, bakçı rayonundaki yemeklik piçiklaş zavut korup toku kapı ve zor dermek tıkışırılgan kalı güç seyitişine kararı kıldı.
0: 2016 yılı Mahmud işlerinin terakiyatının mühim buruluş noktası buldu. Aynı çağda Cenubi Şincan bazarı da asasen pişip yetilgen kurutulgan kalı göçü mesulatları yok diyerlik idi. O, işki Mongol'dan mahsus pişkan resipni kırgızıp, şu caydaki ustalarını kağılıkı kilip nek meydanda deriz ötüşki teklip kılıp, tanışış yöner sen iti üstüde kayıt kayıtı ızdınıp, ahir şu cayının istimalığa maskeledigan kurutulgan kalı göçü mesulatını tetkik kılıp tayyarladı. Şunun bilen bile o 12 milyon yuandan artıq məbləğ selib zamanıvi işləb çıxırış liniyası qurdi.
1: O çağdavlar texi özü bakmıcılıq meydanı qurmuğan idi. Yang Huijuan mundaq tunuşturdi. İşləb çıxırış xam materialı asasıqı sırtın yötkəb toşqı tayınlattı. Xağılıqtın yerlik göç qalısının qotandan çıxırış miqtarı çəklik bulub, karxanın kündülük qalı güç işletiş miqtarı 10 tondan aşıdı. Bütün ayı bu çikolatandan çıkılgan göç kalitesi zavuttan sizin işlep çıkırış ihtiyacını kandıralmaydı.
0: 2019 yılı Mahmud Kağılık Nahiyesi Elkün Oğacılık Çeklik Şirketini tezimge aldırıp, yanımı ilgirligen halda kesipleşken yemeklik pişiklaş yolunu açtı. 2025 yılı Karxana özünün göç kalısı bakmıcılık meydanını kurdu. Bekilavatkan kalı kölümü 1000'den 2000 kıçı bulup, bakmıcılık, soyuş, pişiklaş kesip zancirini şekillendirdi. Karxana yana Qağılıq nahiyesi de tor sırtı dükünü tesis kılıp, toxu kaupı sattı. Adatta künüge 200'den 300 geçe toxu kaupı setip çıkardı. Avat pəslilde en köp bulğanda 500 geyetti. Şunun bilen bille Qağılıq nahiyesindeki her qaysı mekteplerge ozuqluq tamıqı bulğan kala koy göçini taksimlap yetküzüş vazifesini üstüge aldı.
1: Yang Huijuan mundaq dedi. Karxanın dastlabda fakat bir eğiz addi seyxili bar idi. Muqim mülki 1 milyon yuanga yetmeydi. Üç qitim kengaytip kuruş arqılıq bugün kündi karxanın zavut uyunun külümü 5000 kvadrat metrdin aşdi. Muqim mülki 85 milyon yuandan aşdi.
0: Kona zavut uyu 16 yıl işletilip, işlep çıxırış ehtiyacını kandıralmaydıgan bolup kalgan idi. Növette yenilinip özgertilip atıdı. Karxana kelgüsü de kalı göşi, vənzisi, qatarlıq yeni məhsulatlarını işləb çıxırıb, kəsib zəncərini uzartıdı.
1: Karxana yeməklik bexətərlik işləb çıxırış ölçümünü qatdıq əməliləşdirib, məhsulatqı pıraqlıq madda çirişdən saqlaş doğru qoşmaslıqda çıxındırıb, pəqət yeni soyulğan kalı göşini asasi doğru dərmək bilən maslaşdırıb, əsli təm, özgüç açıq təm, Şincan ziri təm qatarlıq təmliklərini tətqiq qılıb açdı. Yemeklik işlep çıkırış bilen şoğulunuş, vicdan bilen işkiliş demektir. Yang Huijuan mundaq dedi. Gerçi karxan işlep çıkarğan, kurtulgan kalı güç mesulatının bazı bazardaki okşaş türüdeki mesulatlardan yukur bolsu mu? Lekin, hakiki yeni kalı güçü ham materyalığı tayınıp, bir türküm daimli kıstımancılarına erişip, karxana bütün memleket bazarını tedirici açmaqta.
0: Kəsiblərini zor aytış bilen bile karxana cəmiyyət məsuliyyətini zimmesiga aldı. Zavutta hazır 128 muqim xizmetçi bar. Şunun bilen bile köp miqtardaki pəsil xarakterlik vaqtlıq işçilar qobul qilindi. 27 dehqanlar kəsbi həmkarlıq kooperatifi bilen birleşip 6800'dan artıq baxmıcılıq ailesiga təsir körsətişke türtkü boldi. Karxana mövqəni öz cayının baylıqı qoyub, inçki pişiklap, dehqançılıq, çarucılıq məsulatlarının qoşulma qımmetini aşırıb, dehqan çarucılarını sıcıl nəpki eriştirdi. 2025-ci ili karxananın məsulat qımmeti 80 milyon yuandan eşib, texımı köp amminin işk aldıda kirimini aşırışıqa türütkü boldi. Yang Huijuan mundaq dedi. Hazır şirketinin kona zavut öyleri yenilinip, özgertilip, yeni məhsulatlar tətqiq kılınıp, ecilip atıdı. Tərəqiyyat hərəkətləndirgüç küçü yetərlik.

0: Yezi iyiliki yezi ministerliği mesul bulup ötküzdüğün 2026 yıllık memleketlik ağaçlık yağ ve dağdur kesper körgezmesi 10. ayının 30. günüdün 11. ayının 1. günü güçe Hınan ülkesinin Cengzhou şehirde ötküzüldü. Bu nöbetlik körgezmede ağaçlık yağ kesbini terakki kıldırış, ağaçlık bir hatarlıki kapalı kılıç baş teyme kılınıp, neticelerini namayan kılıç almış duruşku törütkü buluş, istimalını ilgiri sürüş asasi meksitigi emel kılınıp, baş teymelik tonuşturuş, esil mesulatlarını körgezme kılıç, tıplarını tonuşturuş, odulaştırış, almış duruş katarlık 5 çoğun türdeki 20 türlük pahaliyet teşkilleb kanat yaydırılıp, ağaçlık, yağlık, danlık ziraatlarının kent külemlik birlik usulunu aşırıştaki yeni İlgirleşler canlı namayan kılındı. Açlık, yağ ve daha doğrusu sahasındaki yeni sort, yeni teknika, yeni cabduk, yeni endizler merkezlik namayan kılındı. Körgezmede töt yağışını toplaştırıp ünümünü aşırış, açlık, yağ kesbideki serhli mesulatlar, daha doğrusu kesbinin yukur süpetlik terakiyatı, soğuruş bilen oğutlaştın bir gevdeleştiriş, zamanıvi eserlik yezi ilgiliki. Tarihçılıkını ehli iktidarlaştırış cabdukları. Yukur iktidarlık, yeziklik maşını cabdukları katarlık, meksus temeliki körgezme rayonları tesis kılınıp, açlık, yağ ve dadur kesmenin yukur süpertik terakiyatının yeni netice ünümü umumyüzlük namayan kılındı.
1: Abdunum rayonluk Ormançılık Peller Akademiyası'nın bir kollektifi yakında toşkan zedeki doğruluk üzmeden ibaret işkihil suyuk kıymalık yöbinni muvaffakiyetlik tetkik kılıp çıkıp, tonci kıtım Şincan'ın yerlik özgüce doğru bilen yemeklik menbadaş baylıkını en-envi yöbin hüner sen'iti bilen birleştirip, Şincan'ın kumluk hem özgüce bağ ormançılık baylıkının yukarı derecelik bayramlık yemeklik sahası da kullanış boşluğunu toldurdu.
0: İgilinişçi bu kıtımkı tetkik kılıp, içte Şincan'ın dağlık toşkan zedik bilen doğruluk üzme yadırılık ham materyal kılıp tallangan. Bunun içinde Toşkan Zedeki Şincan'ın belge karakterlik kumlukta üzülgen doğruluk yemeklik baylığı bulup, Cungo doğrugerlik kamusuğu kürgüzülgen. Terkibede Toşkan Zedeki polisaharit, fini, etanol, glikozit, katarlık, aktif terkipler mi ol? Doğruluk üzme Şincan'ın özgeçi has, külemleştirip öztürülgen özgeçi bağ orman baylığı bulup, meyvesi terkibede biyo işkar, siyandin ve loyla alkogol, katarlık, köp kıl iktidarlı aktif terkipler var. Bu iki kıl ham materyalda bir dek Şincan'ın özgeçi tabi şaraitliği tayinilgan bulup, mokum bolgan ozukluk terkip miktari ve özgeçi baylık alayitlikigi iyi.
1: Növette iki kıl yöbinli Şincan, Şinşi, Tayhı, Meblağ, Seliş, Çeklik şirketi işlep çıkardı hem bazarı saldı. Abdunum Raylık Ormançılık Peller Akademiyası yerlik özgeçe baylık tetkikatını çördep, doğru bilen yemeklik menbadaş baylık ne çonkur pişiklaş tekniksi da ötkelgi hücum kılışka sicil hakiki kapalı kılıp, köp kılışkan mesulatlarını içip, Şincan'ın özgeçe orman, otlak baylıkını kesipleştirip, bazarlaştırıp terakki kıldırışını algı silcitip, rayon özgeçe kesiplerinin süptini östürüp, derecesini östürüşke küç koşudu.
0: Yakında Nek meydanda hosolunu katık ölçep tek şürüş arkalık Moğol Güren Nayis'teki 10 mumoğlu yazgı buğday ülke körsüşü bölükünün 34 mu 5 hosolu 680 bütün

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərs xansı, pänni